24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Radyo Dobayazı.
1: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14 15 11.
1: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
3: Şifre 14 15 11.
5: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Arabesk müziğin en iyileri.

Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

Allah'sın. Gazetinde umut haresi. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de gelir de.

0: Ağzına sağlık.
1: Estağfurullah.
0: Sevgili Eyüp Amiş, zaten albümde de bu şarkı da bize eşlik etmişti. Evet. Bir mazlum çimen bestesiydi.
1: Evet.
0: Şimdi çok üzünlendik Muratçım.
1: Evet, ben de çok.
0: Şey yapalım mı ya, bu içimizdeki ölü düşler biraz dirilsin mi?
1: Hadi kalk.
0: Evet.

0: efendim.
1: Alo, neredesin? Ne yapıyorsun?
0: Klip çekiyoruz.
1: Sana bir şey söylemek istiyorum.
0: Söyle, dinliyorum.
1: Ben aşık oldum.

Bakraşta tutan yoğurda parmağı banma. Aklıma düştükçe anam.

gitme dur demiştim. Geceler sabah olmuyor. Hayalin avutmuyor bedenimi. Sensiz zehir geceler. Her sokağa çıkışımda ve her köşe başımda. Geceleri rüyalarımda, hayalimde, bedenimdesin gülüm. Bana yaşadığım her şeyi öğretsin ya.

0: eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Gönüllere dokunan türküler.

0: kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
1: Emlak ilanlarında elektronik ilan doğrulama sistemiyle yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ilanlar sadece taşınmaz sahibinin kendisi, eşi, ikinci dereceye kadar yakınlarıyla taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği emlak işletmesince verilebilecek. Yetkisiz emlakçılık faaliyetleri ve sahte ilanlar son bulacak. Tüketici mağduriyetleri ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden yetkilendireceği emlak işletmesini kolayca seçebilecek ve işletmenin yetki süresini belirleyebilecek. Bu yetki emlak işletmesinin sadece ilan vermesini sağlayacak ve tapuda işlem yapmasına imkan vermeyecek. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle güvenilir ilan, güvenli ticaret. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü.
2: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
3: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
4: Bu mu?
5: Kalbim bir hayli hüsran.
4: Bu mu?

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun. Radyo Doğu Bayazıt.

reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

Herkese merhabalar, günaydın. An itibariyle buradayız, hoş geldiniz. Yeni bir güne merhaba dedik, hoş geldiniz. Yeni haftaya da tabii merhaba diyoruz. Yeni bir saate de merhaba dedik, hoş geldiniz. Geliyorum harbiden, sor bak bizi görmem. Yine halim duman, imdat imdat imdat. Yine anlat, sen anlarsın ya. Kimler bize eşlik ediyor bir görelim lütfen. 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden bekliyoruz mesajlarınızı. İlk gelenler kazanıyor. Ne kazanıyor? Onu da bilmiyorum ama siz gelin yine de. Efendim yeni güne merhaba diyoruz. Yeni haftaya da merhaba dedik. Sizlere de merhaba diyoruz. Herkese, her şeye merhaba diyelim. Sevda Hanım aramızda, Derya Hanım burada, hoş gelmişler. Ve bakayım, Bengü Hanım burada, erkenci olanlardan. Sema Hanım Almanya'dan bize ulaştı.

geçiyor, o da bizlere kulak veriyor. Ceren Hanım burada, o da gelmiş, hoş gelmiş.

0: Kimler bizlere eşlik ediyorsa bir görelim. 0472 312 3007 WhatsApp hattımızdır. Seste sorun var demişler. Allah aşkına seste sorun var mı ya? Biri bizi aydınlatsın. Ses kötü mü geliyor? Düşük mü geliyor daha doğrusu? Yani kötü değil de biraz düşük mü kalmış diyorlar. Doğru mu?
1: Şimdi sonum oldum ayaklar altında. Hepsi birlikte tükendi.
0: Ama bıktık ya valla.
1: Acımı da gömdüm içime. Yine seni ektim.
0: Ömür Hanım hoş geldiniz.
1: Gelsen mi acaba? Ya da boş ver. Acımı da gömdüm içime. Yine seni ektim üstüne.
0: Derya Hanım maalesef şarkınızı bulamıyoruz. Derya Hanım ne yazık ki. Ses gayet iyi demişler. Yani düşük değil değil mi ses? Ses düşük değil yani.
1: Çok güzel olacak.
0: Öyleyse sorun yok.
1: Bugün de dünün yarını.
0: Bakalım başka kimler bizlere eşlik ediyor?

haberlere bakalım. Bu haberler ne haber diye bakıyoruz. Neler var acaba? Efendim şöyle baktığımızda petrol düşüşe geçmiş. Hadi daha da inşallah düşer. Çünkü gerçekten ihtiyacımız var. Petrol herkesi ilgilendiriyor. Benim arabam yok ki ama demeyin. Herkesi ilgilendiriyor. Ramazan Yengül hoş gelmiş, onu da gördük. Ve başka kandırdın beni. Bakalım, evet, devlete borcu olanlar, vergi borcu, SGK primi, ondan sonra KYK borcu, vergi borcu, ne aklınıza geliyorsa hepsini 31 Ağustos'a kadar erteleyebiliyorsunuz veya taksitlendirebiliyorsunuz. 31 Ağustos son günmüş. Metin Bey hoş gelmiş. Metin Bey de merhaba. Ve başladı. Ne başladı? Hemen söyleyelim mi? Ne başladı? Efendim, İşkur üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışacak olan temizlik personeli alımları başladı. Evet, Doğu Bayazıt için 80 personel alınacak. Bence az geldi bana ama ne dersiniz? 80 kişi alınacak Doğu Bayazıt'a. Ağrı için 100 kişi alınacak. Toplamda şu an için 180 kişi alınacağı ifade ediliyor. Başvurular İşkur üzerinden yapılabiliyor. İşkur web sitesi veya Alo 170 üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz diye söylemiş olalım. Kaçırmayın, başvurunuzu yapın ihtiyaç sahibi olanlara. Asgari ücret verilecekmiş. 6 ay boyunca çalışacaksınız diye söylediler. Merve Hanım hoş gelmiş. Efendim, bakayım. Bugün Mevlid Kandili'ymiş. Tüm inananların, tüm samimi inananların Mevlid Kandili'ni tebrik ediyoruz. Dualarınızın kabul olmasını diliyoruz Allah'tan.

bize yazmak için 0472 312 3007 WhatsApp hattını kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. Instagram Radyo Doğu Beyazıt. Instagram Radyo Doğu Beyazıt. Günaydın, ben Metin demiş. Kızım Gamze için diyor. Manifest'ten toz pembe rüya şarkısı çalar mısınız diyor. Bizde Manifest'in hangi şarkısı vardı? Bakayım hemen size bilgi vereyim. Bakalım.

Valla biz de manifeste toz pembe şarkısı varmış zaten. Başka da yok. Şansınız var o zaman. Manifest toz pembe şarkısı birazdan sizlere ulaşacak diyelim. Şimdiye kadar biz sadece Derya Hanım'ın şarkısını bulamamıştık. Ona da bilgi verdik. Sanırım yazmış. Bakacağız. Ne yazdıysa ona göre cevap yardımcı olmaya çalışacağız diyelim. Evet, o zaman Metin Bey'in kızına güzel bir şarkı göndereceğiz. Ama öncesinde ne yapıyoruz? Başlangıç şarkımızı bir dinleyelim mi? Hazır mısınız? Herkes hazırsa başlıyoruz artık. Sizler de yazın ama çok az insan yazıyor. Şu an görüyorum. Böyle kabul etmiyoruz. Tekrar ediyoruz. Son dakika haberi İşkur üzerinden Ağrı genelinde Doğu Beyazıt dahil olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda çalıştırılmak üzere temizlik personeli alımları başladı. 6 ay boyunca çalışılacak. 9 ay mı 6 ay mı? Onu 180 gün demişler. Siz hesaplayın. 6 ay yapıyor. Sonrasında galiba 3 ay daha uzatabiliyorlar. Bilginiz olsun. Asgari ücret verilecek. Şimdilik 28 bin. Ocaktan sonra asgari ücret değişiyor biliyorsunuz.

Evet, devam edelim. Şöyle bakalım neler var, neler demişsiniz bir bakalım. Efendim bir de bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdiden dinleyenler acaba yazsam mı, yazmasam mı demeyin. Çünkü birazdan bir saat 10.30 olsun, siz görün nasıl insanlar birden geliyor. Ve o zaman geç kalmamak için şimdiden yerinizi ayırtın. Bu aralar herkes geç yazıyor. Neden acaba? Çünkü uyku güzel. Nedense bu zamanlar uyku çok güzel geliyor bana. Size de öyle geliyor mu? Bana çok böyle güzel geliyor. Uyanmak istemiyorum yani. Yavuz Oruç, Hanifi Tanrıverdi, Faruk Akdağ için, bir de Bilal Tanrıkulu için Tülay Macirandan Daha Da Aramam şarkısını istemiş yani. Vefasız şarkısını istemiş. Bakalım efendim, yeni aramıza gelenler, görüyorum sizi de Instagram'dan, hoş geldiniz. Evet, şöyle bakayım, hemen bakalım. Bir dinleyicimiz diyor ki nasıl istek şarkı isteyebilirim, bizim Instagram'da ne yapmış, şak diye cevap vermiş. Öyle bir Instagram hesabı kurdu ki vallahi Instagram artık bizim yerimize cevap veriyor. Çok güzel bir şey. İdris Bey, buradaysanız hoş geldiniz. Bizi de takip edin lütfen. Takip etmeden geçmeyin. Peki, Elif Hanım, sizi de gördüm. Hoş geldiniz. Başka böyle bir bakalım kimler var. Necla ablamızı gördüm. Necla ablamız da hoş gelmiş. Bir dinleyicimiz aramızda. O da hoş gelmiş. Öyle. Şimdilik güzel gidiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Güzel bir şarkı dinliyoruz. Kim istemiş? Efendim Bengü Hanım istemiş. Bengü Hanım yazı fontu çok ilginç. Bir normal yazı, bir de farklı bir yazı fontu kullanmış. İkisini de görüyorum. Bengü Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz valla. Umarım siz de iyisiniz. Sizi ve tüm dinleyicilerinizin Kandili kutluyorum demiş. Dua ile kalın inşallah demiş. İnşallah hepimiz dua ile kalalım. Dualar bizimle olsun. Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül parçasını tüm mahkumlara ve ailelerine armağan ediyorum demiş. Ve o zaman biz de dinleyelim değil mi? Evet, bir kez daha tüm inananların, tüm samimi inananların, ama onu hep belirtiyorum, yıllardır söylüyorum. Samimi inananların kandilini tebrik edelim. Mübarek olsun kandiliniz inşallah diye söylemiş olalım. Peki, o zaman ne yapıyoruz? İdris Bey bizi dinliyormuş. Takip etti hemen, sağ olsun. O şarkı istese de istemese de ben bu şarkıyı kendisine armağan edeyim. O da belki yazar diyelim. O zaman devam.

Efendim iki mesaj okuyalım sonra bir araya gideceğiz. Hatta üç mesaj okuyacağız galiba değil mi? Öyle mi? Öyle galiba. Bakacağız. Göreceğiz. Efendim hemen bakalım. Bilint İbrahim'den Naye şarkısını istemiş Ceren Hanım. Günaydın Mazlum Bey'e demiş. Günaydın sizlere de. Efendim teşekkür ediyoruz. Şarkınızı listeye aldım. Geliyor. Evet bir mesaj okuduk. Bir mesaj daha okuyalım. Araya gideceğiz. İki mesaj okuyacakmışız. Selamlar eşim Fatma Yıldız'a hem Hacı'den Hadilo parçasını rica ediyorum demiş. Armağan ediyorum demiş daha doğrusu. Bir bakalım İdris Bey varsa seve seve göndereceğiz. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Şimdi kontrol edeceğiz. Varsa hemen yollarız. Efendim başka bir bakalım başka kimler var. Evet Metin Bey kızı Gamze Hanım'a bir şarkı istemişti. Manifest'ten Gamze'ye güzel bir şarkı gönderelim. Sonra buradayız. Manifest Toz Pembe Radyo Doğu Beyazıt'ta. Şimdi hemen dinliyoruz. Sonra buradayız. Radyo Doğu Beyazıt.

0: Efendim geçen bir haber çıkmıştı. Manifest kızları çok düşük maaşla çalışıyor diye resmen asgari ücret alanlar daha şey, daha iyi kazanıyormuş diye umarım öyle değildir. Sömürülmüyorlardır. Öyle söyleyelim. İdris Bey, İdris Yıldız'a seslenelim. İdris Bey, maalesef şarkınızı bulamadım. Hemacinin o şarkısı bizde mevcut değil. Dilerseniz başka bir şarkı isteyin, hemen bakalım. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar demiş Esma Hanım. Günaydın Ferhat'ım, öpüyorum gözlerinden demiş. Devrim Çelik'ten güzel bir şarkı çalarsanız diyor, sevinirim. Teşekkür ederim diyor. Evet, bu şarkıyı da tabii Ferhat Bey için istiyor. Diyor ki güzel bir Devrim Çelik şarkısını Ferhat'ım için çalarsanız sevinirim demiş. Biz de çalacağız elbette. Ondan sonra bakalım. Dediğim gibi İdris Bey'in istediği şarkıyı bulamadık. Ceren Hanım'ın istediği şarkıyı listeye aldık. Birazdan geliyor diye söylemiş olalım. Evet, 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. Birazdan size bir Mahsun Kırmızıgül şarkısı dinleteceğim. Mahsun Kırmızıgül Azer Bülbül'ün bir şarkısını seslendirmiş. Acaba hangisi? Tahmini olanlar yazsın. Birazdan çalacağım. Evet, Devrim Çelik Ferhat Bey ve ablası Sema Hanım için söylesin.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu'da hazırlanıyor.

Sinan Sosun bizi aradı. Efendim mutfak çalışanlarına selamlarını iletiyor. Ondan sonra Cemal Emengen, Murat Çildan, Cemil Sarı, Çetin Gültekin ve de Sinan Akşit'e güzel bir şarkı istedi ama bulamadım o şarkıyı. Sinan Bey'e söyleyelim. Blok 3'te o şarkı bizde bulunmuyor. Dilerse şarkısını değiştirebilir diyelim. Suat Bey, o nihayet bu sefer yakaladık sizi ya. Ne diyor? Kral her zaman buradayım diyor. Yo, bazen yoksun valla. Geçen sorduk birkaç kere, yoktunuz. Kaçıyorsunuz Suat Bey. Dikkatimizden kaçmıyor bu. Bakayım ne demiş hemen. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, nasılsınız? Ben Suat Tayfur demiş. İyiyiz, umarım siz de iyisiniz Suat Bey. Cezaevinde bulunan arkadaşlarıma, Emrah Tayfur'a, Volkan Erdoğdu, Özcan Kandemir, Murat Çildan, Cemil Sarı, Sinan Akşit, Cezayir Avşar, Özcan Kandemir, Ömer Can'mış, yanlış okudum, Ömer Can, birleşik yazıldığı için yanlış okudum, Ferdi Karakaş, Selçuk Can, Erhan Samet, Berat Yüce Kardeşler, Kutbettin Uçar, Bora Süleymanoğlu, Gökhan Koç, Muratcan Abbasoğlu ve de ismini sayamadığım herkese, tüm değer verdiğim arkadaşlara Semicek'ten Üzülmedim Ki şarkısını istiyorum. Size ve sizi dinleyenlere de armağan ediyorum demiş. Çok teşekkürler diyelim. Ama bayağı isim saymışsınız. Bence kimse kalmamıştır ya. Unuttuğunuz var mı? Bence yoktur. Suat Bey, birazdan gelecek şarkınız. Onu da söylemiş olalım. Peki, o zaman ne yapıyoruz? Bir araya gidiyoruz. Aradan sonra gelelim. Devam edelim sizlerden gelen mesajlarla yolumuza. Sizler de bize yazabilirsiniz, hala geç değil. Bize ulaşmak için 0472 312 3007 WhatsApp hattını kullanabilirsiniz. Instagram hesabımız da var. Instagram'dan da yazmak isteyenlere duyurulur. Hatta Instagram'da bir paylaşım da yaptık. Paylaşımımız neydi? İş arayanlara yönelik bir ilan paylaştık. İşkur web sitesinde TYP arama bölümüne yazarsanız eğer ki hemen bulacaksınız. Doğu Beyazıt'ta 80 kişi, Ağrı'da 100 kişi, toplamda 180 kişi temizlik personeli olarak alınacaklar. Asgari ücret olarak çalışacaklar. Geçen başım çok kalabalıktı, ondan yoksa biliyorsun ben sizleri dinliyorum diyor. Aynen öyle, biliyorum Suat Bey, şakasını zaten takılıyoruz size. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Evet, o zaman Ceren Hanım'a gönderelim Bülent İbrahim. Gerçekten uzun mu acaba adam? Bir bakayım kaç santimmiş boyu, valla merak ettim. Bülent İbrahim, uzun İbrahim anlamına geliyor. Bir bakayım mı kaç boyunu, bakacağım size söyleyeceğim. Merak ettim ya. Her şeyi merak ettim.

Devam edelim. Bakalım neler var, neler neler var. Saatlerimiz 10.35 oldu bile. Hemen hızlı bir şekilde devam ediyoruz. İdris Bey diyor ki o zaman diyor eşim Fatma Yıldız'a Narım şarkısını istiyorum. Armağan etmek istiyorum demiş. Tamamdır, şarkınızı listeye aldım. Birazdan geliyor, o şarkı bizde var. Nihayet bulabildik. Geliyor. Günaydın Vazu Bey diyen Ömür Hanım, ses gayet iyi, hayır her şey yolunda demiş. Ahmet Kaya'dan Dağlar parçasını, Karlı Dağlar parçasını istiyorum demiş. Tüm Doğu Beyazıt halkına gelsin demiş. Bir bakalım Ömür Hanım varsa seve seve tabii ki de göndereceğiz sizlere de. Teşekkür ediyoruz. Yoksa da haber vereceğim. Tamam Mazlum Bey demiş. Hayırlı kandiller bu arada size ve de dinleyicilerinize demiş Derya Hanım. Çok sağ olun. O zaman şöyle yapalım Derya Hanım. Size çok güzel bir şarkı gönderelim. Sizi eli boş göndermeyeceğiz. Mesajınızı da bir okuyalım. Bakayım ne demişsiniz. Size dediğim gibi güzel bir şarkı göndereceğiz. Evet, diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Merhabalar Mazlum Bey demiş. Nasılsınız diye sormuş. İyiyiz, umarım sizler de iyisinizdir. Kolaylıklar diliyormuş bizlere. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Güzel bir hafta olsun hepimiz için demiş. İnşallah dualarımız, temennimiz o yönde. Sizden varsa diyor eğer bu parçayı istiyorum demiş maalesef. Yoksa da Turan Şengül'den gidersen parçasını. Abi ben burayı yeni okudum Derya Hanım vallahi. Demek ki onu da istemişsiniz. Gidersen parçasını istiyorum, teşekkürler demiş. Tamam, bir bakayım. Turan Şengül inşallah vardır. Bak burayı okumamıştım ya. Vallahi ben diğer mesaja odaklanmıştım. Tamam, bakacağız. O da inşallah yoktur demeyiz. Evet, Yavuz Oruç istedi. Bizler çalıyoruz. Sonra devam edeceğiz. Bu arada yeni gelenler hoş geldiniz. Safa getirdiniz ama ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sırayla ilerliyoruz. Böyle de bir huyumuz var. İlginç bir şekilde. Umarım kızmazsınız bize. Oo, Rıza Bey nasıl uzun bir şey yazmışsınız. Bir geleyim okuyayım o zaman. Efendim, Rıza Bey bayağı uzun bir mesaj göndermiş. Bana uzun geldi. Belki çok kısa olabilir ama bana uzun geliyor. Peki devam edelim. Sonra buradayız.

Allah herkese Tüle ablamız gibi neşeli kahkaha atmayı nasip etsin. Diyelim. Vallahi nasıl kahkaha atıyor? Hayatımda hiç o kadar kahkaha attım hatırlamıyorum. Sero diye bir dinleyicimiz varmış. Burada mı acaba? Bir soralım. Sero Bey burada mısınız? Bu arada Ömür Hanım şarkınızı buldum, listeye aldım. Derya Hanım sizin de şarkınızı buldum, onu da listeye aldım. Bu güzel haberlerdi. Rıza Bey güzel bir mesaj göndermiş. Selamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. 2026-2027 futbol sezonunda şehrimizi temsil edecek olan kadın futbol takımımıza 3. ligde, erkek futbol takımımıza ise bölgesel ligde, bal liginde başarılar diliyormuş. Buradan biz de başarılar diliyoruz. Bu takımlar sadece sahada değiller diyor. Aslında Rıza Bey çok güzel bir şeye de değinmiş, onu da söyleyeyim. Sadece sahada mücadele etmiyorlar diyor. Sporcularımızdan ibaret değiller diyor. Gerçekten öyle bir şehrin ruhu aslında futbol. Evet, şehrimizin gençlerine umut oluyorlar. Gelecek aynası oluyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Ben de aynı fikirdeyim. Çünkü gençlerimiz futbol ve sporu görünce en azından kötü şeylerden de uzaklaşıyorlar. Ben de aynı fikirdeyim. Bu nedenle diyor, başta iş insanlarımız, kurumlarımız, esnaflarımız ve de tüm hemşehrilerimize diyor, evet, takımlarımıza destek olmalarını bekliyoruz diyor. Yani umarım destek olurlar. Biz de bekliyoruz. İş insanlarına yıllardır sesleniyoruz ama iş insanlarımız sağ olsunlar sesimizi duymuyorlar. Bakalım bu sefer duyacaklar mı? Geçen senelerde ne duydular? Daha bu sefer duyacaklar bilmiyorum. Evet, merhabalar, bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş dinicimiz. Mem Ararat'tan Evin şarkısını, hayatımın anlamı, anlam şey hayatıma anlam katan yarenime gelsin diyor. Sero isimli dinici. Ama şarkıyı çalamayacağım. Çünkü gördüğüm kadarıyla burada değilsiniz. Eğer buradaysanız deyin ki ben buradayım. Ona göre ben de şarkınızı çalayım. Çünkü gördüğüm kadarıyla burada değilsiniz efendim. Burada olmayanların şarkısı çalınmıyor. Ya da buradaymış gibi yapanlar da olanlar var. Onları da şey yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Evet, şöyle bakalım. Devam edelim. Merhabalar demiş dinicimiz. Herkese günaydın. Sıradaki şarkı eşim Ömer'e gelsin diyor. İyi çalışmalar diyor. Yaren Hanım, sağ olun, teşekkürler. Şarkınız birazdan geliyor. Yaren Hanım da bize geçen ziyarete gelmişlerdi. Eşiyle de tanıştık. Çok değerli insanlar. Selam olsun diye söyleyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Tabii ki de sıradaki şarkıyı size ve eşinize armağan edeceğiz. Evet, o zaman devam. Neydi? İdris Bey değil mi? Evet, İdris Bey. Buyurun, şarkı size ve eşinize geliyor.

0: Efendim Sero isimli dinleyicimiz Sero Bey buradaymış. O zaman şarkınız listeye alındı. Birazdan gelecek, merak etmeyin. Mesajınızı okumuştuk zaten. Şimdi devam edelim. Nerede kaldığımızı unuttum. Heh, tamam, Sevda Hanım'a gelmiş. Sevda Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, teşekkürler. Cem Adrian'dan biz seninle şarkısını Ferhat'ıma istiyorum demiş ve de teşekkür etmiş. İyi yayınlar dilemiş. Biz teşekkür ediyoruz. Şarkınız birazdan gelecektir efendim. Başka şöyle bir sırayla gidelim efendim. Sırayla. Ceren Hanım demiş. Ceren Hanım diyor ki teşekkür ederim demiş. Rica ederiz efendim. Biz de teşekkür ederiz size. Başka bu kadar mıyız? Tabii ki de değiliz. Bir Elif Hanım'a da bakalım. Elif Hanım ne demiş? Şöyle bakalım. Hemen. Evet, açtım, mesajı açtım. Diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, teşekkürler. Güzel kızlarım. Kızlarım için özel istek diyor. Manifesten toz pembe. Aa, çaldık valla, ne güzel, ne şanslısınız. Şarkısını çalabilir misiniz diyor. Çalarız tabii ki de. Onlar yüzünden diyor. Kendimize şarkı isteyemiyoruz diyor. Elif Hanım şöyle yapalım. Siz de o zaman isteyin. Ben size de çalayım. Niye biliyor musun? Çünkü zaten... kimdi ya isteyen? Metin Bey istemişti zaten. Siz istememiş gibi sayarız biz. Sıkıntı yok. Öyle yaparız. Peki.
1: Mazlum abi manifest çaldı. Babam için Ahmet Kaya'dan kendine iyi bak çalabilir misin?
0: Çalarız ama şöyle, Ahmet Kaya'dan başka bir şarkı var listede. Bak Elif Hanım, valla kızlarınız hiç size müsaade etmiyor. Size şarkı kendinize isteyin dedik ama baktım. Kızlar hemen... Madem o çaldı diyor, o zaman Ahmet Kaya gelsin diyor. Hemen hiç kaçırmıyorlar ama Ahmet Kaya'yı çaldık az önce maalesef ki. Dolayısıyla başka bir şarkı veya sanatçı istemeleri gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Evet, Osman Kurt hocamız Arda okul müdürü. Osman hocamız aramızda. Bakayım Osman hoca ne demiş. Günaydın kardeşim demiş. Günaydın. Kandiliniz mübarek olsun demiş. Allah razı olsun hocam. Sizin de ailenizin de inşallah. Herkese hayırlı kandiller diyelim. Aynen öyle. Ve tüm herkesin kandili mübarek olsun inşallah. Günaydın, hayırlı yayınlar. Abi diyor kolay gelsin. Barış Çilingir diyor. Eyvallah Barış Bey, çok sağ olun, çok teşekkürler, kolay gelsin sizlere de. Barış Bey aramıza hoş gelmiş tekrardan, kolaylıklar diliyoruz. Peki o zaman ne yapalım, güzel bir şarkı dinleyelim, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Çok güzel bir şarkıymış aslında, yeni fark ettim. Devam edelim. Nerede kaldık hemen şöyle bakalım. Saatler 10.53'ü gösteriyor. Aman Allah'ım çok hızlı gidiyoruz. Nasıl bir hızdır bu? İnanın anlamadım. Bugün hızlı geçiyor o zaman. Ya da ben mi hızlı gidiyorum bilemedim. Peki devam edelim. Bir dinleyicimiz ne yazmış? Bakayım, diyor ki merhabalar Mazlum Bey diyor. Merhabalar. Bir tır şoförü olan oğlum şu an Suriye'ye yük taşıyor. Ona bir şarkı armağan ederseniz size bıraktım diyor. Tabii ki de gönderelim. Oğlunuza da kolaylıklar diliyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Yükü hafif olsun diyelim. Değil mi? Evet, isminizi göremedim ama bakayım. İsminiz varsa isminizi de okuyalım. Canan Hanım'mış. Evet, öyle görünüyor. Canan Hanım teşekkürler. Allah kolaylık versin inşallah diye söylemiş olalım. Peki devam edelim. Şöyle bakalım. Bu şarkıyı bu arada o zaman gönderelim. Size ve oğlunuza özellikle armağan edelim. Teşekkür ederiz. Şimdi hızlı bir şekilde bir mesaj daha okumam lazım. O da kimden geliyormuş bakayım. Merve Hanım'dan. Merve Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Semih Ekinci'den güzel bir parça istiyorum demiş. Tamam, bakalım. Seçimi size bıraktım diyor. İnşallah hareketi şarkısı vardır. Direkt aklıma o geldi. Mazlum Bey diyor. Teşekkür ederim demiş. Rica ederiz. Hatice'ye, Hatice yengeme ve de Gülcan yengeme 3 bakayım. 3 retiz yazmış ama LT'yiz demiş. Ha tamam, 3 LT'yiz demiş. Yanlış yazmış. Bize gelsin diyor. Sizi severek dinliyoruz. İyi yayınlar. LT neydi ya? LT şey, aynı eve gelin gidenler mi oluyordu LT? Vallahi hep karıştırıyorum ya. Bak yıllardır hep soruyorum. Tam tamam anladım diyorum, sonra unutuyorum yine. LT aynı eve gelin gidenler mi oluyordu? Yoksa neydi ya? Vallahi dur çözemedim. Aynen doğru, bak onu da cevap vermemişiz. Bülent İbrahim'in boyuna bakacaktık, unutmuşuz ya. Allah'ım yarabbim, dur bakayım mı? Bir bakayım. Dur beraber bakalım. Sen unutuyoruz ya, dur. Allah'ım neydi? Bülent İbrahim boyu kaç dedik? Evet. Vallahi adam öyle yazmış, merak ettim ya. Kaç boyundaki öyle kendi Bülent İbrahim diyor. Uzunluğu dair resmi bir kaynakta herhangi bir açıklama yapılmamıştır diyor yapay zeka. Bülent İbrahim'in boyuyla ilgili resmi bir kaynak yok. Yani İbrahim abimiz o kadar boyuyla şey yapıyorsa bence söylesin yani. Boyu kaç santim yazmalı bence yani. Bülent İbrahim. Evet. Evet, doğru diyor. Ha demek ki eltiler şey, aynı eve gelin gidenler. Bak aklımda kalmış. Ömür Hanım teşekkür ediyorum ya, vallahi sayenizde aklımda kalmış bak. Sayenizde şey yaptık, öğrenmiş olduk tekrardan. Bilgimizi tazeledik. Elti aynı eve gelin gidenler. Tamam, aklımda kalmış. Selamlar Ahmet Kaya, Yorgun Demokrat şarkısını amcam İlyas Yıldız'a armağan ediyorum demiş. Maalesef ki o şarkı hem bizde bulunmuyor hem de Ahmet Kaya'dan başka bir şarkı çalacağız. Hamza Yıldız. Ahmet Kaya'dan Karlı Dağlar şarkısı geliyor. Dilerseniz şarkınızı değiştirin. Seve seve yardımcı olalım. Evet, Allah aşkına bilen varsa lütfen yazsın. Blunt İbrahim'in boyunu merak ediyoruz. Merve Hanım da aynı konuda şey demiş. Evet demiş. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Blunt İbrahim'in boyunu merak ediyoruz. Bilen varsa yazsın. Blunt İbrahim boyu. Evet. Ben Fatma Akbalık, biricik göz bebeğim, canım asker olan oğlum Hasan Can için diyor. Burhan Çaçan'dan Hazin şarkısını istiyorum demiş. Fatma Hanım bir bakalım, varsa size göndeririz elbette. Oğlunuza da hayırlı tezkereler diliyoruz. Evet, Bülent İbrahim'in boyunu bilen lütfen yazsın. Acil.

Bir dinleyicimiz çok güzel bir fikir vermiş. Diyor ki sanatçının klibini açarsak orada boyunu az çok tahmin edebiliriz diyor. Valla ben bakamıyorum. Biri baksın lütfen o zaman. Blond İbrahim'in kliplerinden birini açın YouTube'dan. boyuna bakalım o tahmin olarak. Evet devam edelim. Bu arada Merve Hanım, Semih Ekinci'nin maalesef hareketli bir şarkı bulamadım ama daha güzel bir şarkısını buldum. Onu da birazdan göndereceğim sizlere. Herkese günaydın demiş Roja Hanım ve bakayım neymiş? Şivan Perver Delale şarkısını istiyorum demiş. Rojda'nın maalesef o şarkıyı bulamadım. Bilginiz olsun. Dilerseniz şarkınızı değiştirin. Bekliyoruz diyelim. Evet saatler 11.01. Günün 11. saatine geldik. Pazartesi günündeyiz. Ağustos'un son demlerini yaşıyoruz. Ağustos'a da veda edeceğiz. Artık Ağustos'a güle güle deyip Eylül'e merhaba diyeceğiz. Sonbaharın başlangıcı, sonbaharın müjdelecisi Eylül'e hoş geldin diyeceğiz haftaya. Peki sizler hazır mısınız Eylül'e? Eylül'e gitmeden önce bir sıcaklar yine bizi kavuracakmış. Yeni gelen habere göre Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyormuş. Çöllerden gelen bir sıcakmış. İnsanı kavuruyormuş. İnşallah bize vuramaz.

Evet, Ramazan Bey yazın uyuyamıyormuş. Diyor ki atletimle kalkıyorum, ter içinde kalmış durumdayım diyor. Bu yaz mevsiminde pek uyuyasım gelmiyor ama diyor kışın alarım bile çalsa ne olursa olsun ben uyanıyorum, uyuyorum diyor. Ya kışın uykusu zaten güzel ama şöyle söyleyeyim Ramazan Bey, zaten yavaş yavaş havalar serinledi ya, o yüzden uykum geliyor. Mesela benim uykum o yüzden biraz bu aralar geliyor. Günaydın Mazlum Bey, hayırlı sabahlar demiş. Hoş geldiniz demiş. Teşekkürler, sağ olun. Koray Avcı'dan Yakarım Geceleri şarkısını istiyorum. Size ve tüm dinleyenlere gelsin, herkese gelsin demiş. Çok teşekkürler diyelim. Şarkınız birazdan gelecek. Evet, devam edelim. Şöyle başka bakalım. Saatlerimiz 11.05 oldu. Hemen sırayla devam ediyoruz. Şimdilik böyle bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Evet, Sero Bey hala umarım buradadır. Yaren Hanım'a şarkı istemiş. Gönderelim her iki dinleyicimize de, sonra kaldığımız yerden devam.

Evet, Ahmet Kaya'dan güzel bir türkü dinleyeceğiz. Ömür Hanım istediği ve tüm Doğu Beyazıt halkının aslında istediğini belirttiği, bizler de o zaman çalalım. Öncesinde ama mesajlarınıza da bakalım. Mesajlarınız birikiyor. Sonra yetişemiyorum. O yüzden hemen hızlı bir şekilde bir iki mesaj okumak istiyorum. Eğer müsaadeniz olursa sevgili dinleyicilerimiz. Peki, o zaman şöyle bakalım. Şöyle. Fatma Hanım, bu arada şarkınızı bulamadık maalesef ki. Devam edelim. Şöyle başka neler var? Heh, şuradan devam edelim. Günaydın demiş bir dinleyicimiz. Günaydın. İyi yayınlar. Mazlum Bey demiş. Çok teşekkürler. Güzel bir yayın olması dileğiyle demiş. Umarız sizler sayesinde güzel oluyor tabii ki. Tan Taşçı'dan Gidişat veya Ali Asil Gök'ten Ne Oldu Böyle şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Herkese gelsin demiş dinleyicimiz. Teşekkürler. Bakalım size hangi şarkıyı göndereceğiz. Sürpriz olsun. Söylemeyeceğiz. Şarkınızın gelmesini lütfen bekleyiniz. Peki, o zaman şöyle yapalım. Bir mesaj daha okuyabilirsem süper olur. İnanın sonra olmuyor. Böyle hemen bakalım. Kimin mesajını okuyacağız? Sırayla bakıyoruz. Sırayla. Evet, birazdan geldiğimde radyomuzun ablası ve Necla ablamızın mesajlarını aynı anda okuyup paylaşacağım. Onu da söylemiş olalım. Ama şöyle bir mesaj okuyup sonra araya gitmek istiyorum. Dinleyicimiz diyor ki merhabalar, günaydınlar. Ben Ayşenur demiş. Ayşenur bir şarkı istiyormuş bizden, isteyeceğim demiş ve de Kıyamam Sibel Can, tamamdır, geliyor, o şarkı da listeye alındı. O da birazdan gelecek diyelim ve Ahmet Kaya'nın Karlı Dağlar türküsünü dinleyelim bakalım.

Evet, Azer Bülbül öldükten sonra değeri anlaşılan sanatçılardan bence. Şimdi herkes onunla şarkı yapmaya çalışıyor. Herkes onunla düet yapıyor. Rahmetli anlayalım. Çünkü gerçekten başarılı bir sanatçıymış. Ben de sonradan fark ettim ki öyleymiş. O zaman tabii biz çocuktuk. Yani o vefat ettiğinde. O yüzden bize kızmayın ama çoğu insan maalesef onun değerini anlamadı. Şimdi işte herkes düet yapıyor. Peki radyomuzun ablası diyor ki oğlum günaydın, hoş geldin diyor. Günaydın diyeceğim ama diyor, günaydın da gitti ama diyor, radyonun ablası olarak ben buradayım diyor, dinliyorum diyor. Ama diyor hiç kimse demiyor ya bu kadının ne oldu, öldü mü, kaldı mı, bir şarkı bile kimse istemiyor diyor. Biraz içerlenmiş bize. Vallahi haklı mı? Haklı yani. Unuttun oğlum, peki ya sen diyor. Sen peki niye hiç demiyorsun? Bu yıl bu aralar Necla ablamız favorimiz. Yerinizi tutmak üzere. Onu söyleyeyim yani. Necla ablamız her gün yazıyor. Radyomuzun ablası bazen bizi dinlemiyor yani. Şaka yapıyorum. Dinliyor ama yazamıyor biliyorum. Her ikisi de bizim için çok değerli insanlar. Biz ilk aslında radyomuzun ablasıyla tanıştık. İlk onunla karşılaştık. İlk ben geldiğimde o yazıyordu bize. O zaman daha Necla ablamız bizi fark etmemişti. O yüzden radyomuzun ablasının çok farklı bir yeri var ama Necla ablamız da baş tacımız, o da seviyoruz onu da. O da dedi ki oğlum hoş geldin diyor, tüm Müslüman aleminin mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlarım diyor. Allah yar ve yardımcınız olsun, işleriniz güçleriniz rast gitsin diyor. Tüm Müslüman aleminin de Mevlüt Kandili'ni mübarek olmasını dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah hepimize güzellikler getirir diyelim. Peki o zaman iki dinleyicimize de teşekkürlerimizi iletelim. Ve Mahsun Kırmızıgül'den güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Azer Bülbül'ün Çoğu Gitti Azı Kaldı şarkısını bir de Mahsun Kırmızıgül bize söylesin mi? Bence söylesin. Fena değil, olmuş yani, ben beğendim. Güzel olmuş. Azer Bülbül'e de yer vermeleri ekstra güzel olmuş.

Devam edelim. İki mesaj daha okuyup araya gideceğiz. Cem Adrian dinleyeceğiz. Saatlerimiz 11.20'yi gösteriyor. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Ufaktan veda zamanımıza yaklaşıyoruz ama daha var, merak etmeyin. Merhabalar, iyi yayınlar Mazlum Bey. Ben Aslı demiş. Teşekkürler, iyi yayınlar dilekleriniz için. Rojda'dan Şerin parçasını canım bir tanem Hakan Polat'a ve de Muratcan Abbasoğlu'na istiyorum. Bir de minik Aslı'ya gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar demişsiniz. Teşekkürler, şarkınız listeye alındı. Dilek Hanım aramızda. Selam Mazlum Bey demiş. Selamlar, nasılsınız diye sormuşsunuz. İyiyiz, umarım sizler de iyisinizdir. Sertaş Dıldı'dan Deran parçasını istiyorum. Kardeşim Melek ve de Muhammed Emin için gelsin. Bekliyoruz, çalarsanız seviniriz demişsiniz. Tabii ki de sizin de şarkınızı listeye aldım. Geliyor efendim. Ama öncesinde Cem Adrian. Seni

Evet, bir son dakika haberi paylaşalım. Yine son dakika haberleri bizden geliyor. İşkur üzerinden Ağrı'da bahçe görevlisi başvuruları başladı. Güvenlik görevlisi bir nevi. Güvenlik kartı olmayanlar başvuramayacakmış. Tekrar söyleyelim. Ağrı'da İşkur üzerinden güvenlik görevlisi diye bildiğimiz bahçe görevlisi başvuruları başladı. Son gün Cuma günü ve güvenlik kartı şartı var efendim. Kazananlar kendi bulunduğu bölgedeki okullarda görev yapacak. Örneğin Ahmet Hani Mahallesi'ne başvurduklarında sadece Ahmet Hani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ahmet Hani Mahallesi'nde oturuyorsanız sadece Ahmet Hani Mahallesi içindeki okullara gönderebileceklermiş sizi. Peki bakalım mı? Gerçekten Doğu Beyazıt için de gelmiş mi? Bakalım. Hemen İşkur'dan başvurmak isteyenler beraber yapalım. Google'a girin. Bir Google'a girelim. Google'a TYP ara yazalım ya da TYP arama yazalım. İşkur TYP arama da yazabilirsiniz. Onu yazın bir. Sonra İşkur sitesi çıkacak. Orada TYP ili yazıyor. TYP ilini Ağrı yazın. TYP ilçesine de Doğu Beyazıt yazın ve arayın. Aradıktan sonra bakalım. Evet, görebiliyorum. Ben de gördüm şimdi. Doğu Beyazıt için başlamış. Gördüm ben de şimdi, görüyorum. Bir bakalım mı? Kaç kişi alacaklarmış merak ettim. Şöyle bakayım. Beraber bakıyoruz. Başvurmak isteyenlere söyleyelim. Cuma günü son. Efendim. Nerede görünüyor ya bu? Bakayım. Burada görünüyor. Evet, ne kadar? Evet, günlük çalışma saati 7,5 saatmiş. Onu söyleyeyim. 180 gün çalışacakmışsınız. Yani 6 ay. Ama dediğim gibi onu 9 aya uzatacaklar galiba. 3 ay üstüne koyuyorlar sonradan. Evet, tamam. 7,5 saat ve 155 kişi alacaklarmış. Evet, bence çok iyi rakam. 155 kişi alacaklarmış. Evet. Pardon, şöyle 155 olan şeymiş, temizlikmiş. 155 temizlikmiş okullarda. Doğu Beyazıt için bence iyi kadro açılmış. Güvenlik de 80 kişiymiş efendim. 80 kişi olacakmış. Öyle görünüyor. Peki, bahçe güvenliğini sağlayacak olan 80 kişi olacakmış. Duyurusunu yapmış olalım. Hadi hayırlı olsun herkese diyelim. Güzel oldu.

Devam ediyoruz. Bakalım neler var, neler demişsiniz. Saatlerimiz 11.30 oldu bile. Hızlı geçiyor zaman ama biz de hızlıyız tabii ki. Evet. Şöyle bakalım. Başka kimler neler demiş bizlere. Efendim abi temizlik mi güvenlik mi olduğunu nasıl anlayabiliriz diyor. Hemen söyleyeyim. Şimdi girdiğinizde aşağıda açıklama var. İş detayı değil mi? Bakayım nerede yazıyor. Dur ben de açık hala hazır. Açıkken bir bakalım. Değil mi? Açık mı bende? Bakayım. Bu ne ya? Bu değil. Orada şey yazıyor zaten yanında... Acil durum yazanlar şey temizlik pardon yok acil durum da yazıyor zaten ama bak şöyle neredeymiş hemen söyleyeyim. Nerede yazıyor? Hah gördüm evet. Bu şeyde açıklama kısmına bak orada yazıyor. Okul bahçe güvenliğinden sorumlu diyor. Orası işte güvenlik oluyor. Açıklama bölümüne yazıyor. Açıklama bölümüne dikkat edin efendim. Başvuru yaparken de bu arada eğer mesela uygun değil falan derse gidip meslek veya iş deneyimi kısmına güvenlik görevlisi veya bahçe görevlisi olarak yapmanız gerekiyor. Kartı olmayanlar başvuramayacak mıymış öyle diyor. Merhabalar Mazlu Bey hayırlı günler diliyorum demiş çok sağ olun. Size ve tüm İslam aleminin kandili Mevlüt kandili diyor. Kutlarım diyor. Saygılarımı sunarım diyor. Estağfurullah biz saygılarımızı sunuyoruz. Emrah Polatlı teşekkürler. Sizden sıradaki şarkı hangisi ise bütün kader mahkumlarına ve de ailelerine istiyorum demiş. Saygılarımla Emrah Polatlı demiş. Emrah Bey bu sıradaki şarkıyı hem size hem de kader mahkumlarına ailelerine gönderelim. Merhabalar Mazlum Bey iyi yayınlar nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş. Çoktandır yazmıyorum demiş. Rahatsızlığımdan dolayı demiş. İyiyiz umarım siz de iyisinizdir. Her şey yolundadır. Geçmiş olsun. Uzun zamandır da dinleyemiyorum demiş. Umarım iyisinizdir diyor. İyiyiz biz. Umarım siz de iyisinizdir. Her zamanki gibi güzel bir şarkı istiyorum. Sizlere ve kızlarıma gelsin. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim size. Geçmiş olsun. Allah şifa versin diyelim. Elif Hanım ne demiş? Hemen bakalım. Elif Hanım diyor ki sormayın ya demiş. O zaman Sezen Aksu'dan güzel bir şarkı bana ve kızlarıma ve de size tüm dinleyenlere de gelsin demiş. Tamamdır o zaman şöyle yapalım hem kızların da sevebileceği bir şarkı bulacağım. Güzel bir şarkı bulacağım ve göndereceğim. Merak etmeyin aklımda da çok güzel bir şarkı var. Birazdan göndereceğim. Acaba hangi şarkı? Merakla bekleyin ve görün. Evet Merve Hanım istemişti. Biz de gönderiyoruz. Tüm eltilerine gidiyormuş.

Efendim devam edelim. Şöyle bakalım. Yavaş yavaş da artık veda zamanımız gelmişken sizlerden gelen mesajlara da bakıyoruz tabii ki. Bu arada bu başvurular var ya, başladı dedik ya, onlar tüm Ağrı geneli başlamış. Sadece Doğubayazıt ve Ağrı değil. Bilginiz olsun. Varsa bizi o şekilde dinleyenler, onlara da söylemiş olalım. Herkes başvurabiliyor. Ve son gün cuma. Hemen acil başvurmak lazım yani. Peki hızlı bir şekilde devam edelim. Bakalım mesajlarınıza göz atıyoruz. Efendim Fırat Bey burada mı bilmiyorum ama bakayım. Diyor ki merhabalar, günaydınlar. Fırat ben diyor. Doğubayazıt cezaevinde bulunan Harun Çıtanak ve de Reşat Sevinç kardeşlerime diyor. Selamlarımı iletiyorum diyor. İletelim. Ondan sonra çok teşekkür ederim, sağ olun demiş. Kim demiş? Emrah Polatlı demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Elif Hanım diyor ki sormayın. Ha, bunu okumuştum zaten, pardon. Şarkınızı listeye almayı unutmuşum ama onu hemen alayım. Sonra unutuyoruz. Dediğim gibi Sezen Aksu'dan güzel bir şarkı gelecek. Bakalım hangisi, kızlar tahmin edebilir mi acaba? Elif Hanım'ın kızları bir tahmin etsinler bakalım. Tahmini doğru çıkan yarın iki tane şarkısını çalarız. Peki çok güzel bir şarkı istemiş Ramazan Bey. Gerçekten Ahmet Kaya'nın bu güzel şarkısını Koray Avcı da çok güzel seslendirmiş. Onu dinleyeceğiz. Ondan sonra bir başka bakayım, bir mesaj daha okuma durumumuz olursa süper olur ama kimi okuyabiliriz? Kimi okuyabiliriz? Güner Hanım'ı okuyabiliriz bence. Peki okuyalım. O halde sonra araya gidelim. Diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, nasılsınız diyor. İyi misiniz? Vallahi iyiyiz, umarım siz de iyisiniz. Her şey yolundadır. Mazlum Bey sizden diyor Koma Zelal'dan Yare şarkısını rica ediyorum diyor. Tamam, bir bakalım, varsa seve seve göndereceğim. Merak etmeyin, bir bakalım varsa göndereceğim.

Güner Hanım, maalesef şarkınızı bulamadım. Bu şarkı yokmuş bizde. Size o zaman güzel bir sıradaki şarkılardan gönderelim. Zaten veda edeceğiz çünkü. Merve Hanım ne demiş? Merve Hanım diyor ki tamam Mazlum Bey, teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Devam. Merhabalar Mazlum abi. Ben Nazar demiş. Nazar hoş gelmiş. Nasılsın, iyi misin demiş. Görmeyeli diyor. Valla iyiyiz Nazar. Umarım sen de iyisindir. Her şey yolundadır. Şimdi diyeceksin neredesin? Beni hiç dinlemiyorsun. Eğer bunları dersen çok haklısın diyor. Ama dinliyorum seni, merak etme diyor. Sadece yazmıyorum. Yazma imkanım yok diyor abi diyor. Hakkari tarafından bir halay ne bileyim, Hakkari tarafının hangi şarkıları var vallahi bilmiyorum ki Nazar. Bir de çok geç geldin yani, istesek de çalamayız çünkü veda edeceğiz birazdan, ama sana bir şarkı gönderelim. Hakkari tarafındaki halayları da bilmiyorum ki ben, Doğubestekileri bile bilmiyorum. Sen kalkmış bana Hakkari tarafındaki halaylardan bahsediyorsun Allah aşkına. Peki bir araya gidelim, aradan sonra buradayız, ama Nazar'a güzel bir şarkı göndereceğim. Birazdan Sertaş Dilda geriye gelecek, onu gönderelim. Evet, Kıyamam şarkısını isteyen dinleyicimize Ayşenur Hanım'a gönderelim, sonra buradayız.

Evet, Rojda'dan Şirin şarkısını dinleyeceğiz ve sonra geldiğimizde veda edeceğiz. Artık son şarkımıza hazırız. Son şarkı isteyenler adını yazabilir. Ben de baktım ama öyle bir şey yazmıyor demiş. İdal sen bana yaz, ben sana yardımcı olurum. İdal bana yazsın, ben ona yardımcı olacağım. Selam Hatice, ben demiş. Ben Hatice demiş. Hatice Hanım merhabalar. Hema Hacı'dan... Evet, Dilberam'ın şarkısını istiyormuş. Aygül çiftçiye armağan ediyormuş Ayşe, Hatice Hanım. Ve teşekkürlerini iletmiş. Hatice Hanım biraz geç kaldınız ama ya maalesef ki. Size yarın çalalım olur mu? Biraz erken gelirseniz yarın size güzel bir şarkı gönderelim. O zaman Aygül Hanım'a ve Ayşe Hanım'a, Ayşe Hanım kim ya Allah aşkına? Hatice Hanım'a bu şarkıyı da gönderelim. Sonra gelelim artık veda edeceğiz. Son şarkıyı isteyenler adını yazdırsın. Geliyoruz, hareketli bir şarkıyla veda edeceğiz diye söyleyelim. Evet, bu şarkıyı Hatice Hanım'a ve Aygül Hanım'a da göndereceğiz. Aa pardon, yok, son şarkıya da bir şarkı daha varmış. Pardon, özür dilerim. İki şarkı sonra veda edeceğiz. Evet.

Dilek Hanım hala burada mı merak ettim bakalım. Bir Dilek Hanım buradaysa şarkısını gönderiyoruz. Keyifle dinlesinler. Bir mesaj daha okuyalım sonra araya gideceğiz. Aradan sonra gelip Sezen Aksu'dan bir şarkı çalıp veda ediyoruz. Oho Mazlum abi diyor biz halayda çığır açtık diyor. Valla Nazar ben o kadar şey değilim halayı hiç sevmiyorum ya. Ağrı'yı geçip Hakkari tarafına doğru halayı çekiyoruz diyor. Dikkat et halayı çekerken Hakkari'ye kadar gitmiyor Nazar yani. Senin daha Ağrı'dan haberin yok diyor. Vallahi haberim yok hiç. Haberin olmaması ilginç diyor. Yani bilmiyorum ben sevmiyorum böyle. Düğünlerden nefret ediyorum. Çok kalabalık ve gürültülü geliyor bana. Belki yaşlandım. Ama ben çocukken de sevmiyordum. Nedense bilmiyorum. Sevmiyorum yani. Düğün sevmiyorum. Şimdi kara kara düşünüyorum. Düğünüm olursa ne yapacağım diye. Kendi yerime mesela dublör falan kullanabiliyor muyuz acaba ya? Filmlerde oluyor ya hani işte oyuncuların yerine dublör kullanıyorlar. Öyle bir keşke olsa düğünü benim yerime biri yapsa. Çok sevmiyorum yani. Nefret ediyorum. Peki son şarkı birazdan geliyor. Elif Hanım ve kızlarına göndereceğiz. Peki başka isteyen var mı? Adını yazsın geliyoruz.

Nazar diyor ki abi o zaman sen hiç evlenme diyor. Boş ver diyor. Annem de beni öldürsün zaten öyle değil mi? Terlikle beni kovalasın yani. Onu istiyorsun yani. Veda ediyoruz. Veda zamanımız geldi.

0: Artık zamanımız daraldı, veda ediyoruz efendim. Bugün de bize eşlik eden, bize kulak veren herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, harikaydınız vallahi yine diye söylemiş olalım. Peki o zaman ne yapıyoruz? Veda ediyoruz. Yarın aynı saatte ben yine sizi burada, bu mikrofonda, bu radyo istasyonunda, bu frekansta, yani 104.4'te bekliyor olacağım. Sizler de bize eşlik etmek isterseniz tabii ki de bekleriz diyelim. Evet, Elif Hanım ve kızlarına güzel bir şarkı gönderiyoruz. Kimse de ortak olmadı. O zaman keyfini çıkarsınlar. Doya doya sizler için geliyor. Yarın aynı saate buradayız. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakmasanız kimse ama kimse size bakmaz. Hoşça kalın.
1: Radyo Aktif Show.

0: Radyo Doğubayazıt 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğubayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğubayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Kumul ışıkları bir bir sömürüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildi zalim.

çırp nişatmışım her şeyi. Bir ben kalmışım ortada, bir de sen içimde. Ha şuramda. Kendimden geçiyorum. Özlemişim seni bir tanem.

0: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veri de hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te sizlerle. Hayata Dair.
2: Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, herkese selamlar. Yeni bir haftanın ilk gününden hepinize selamlar. Burası 104.4 Radyo Doğu Beyazıt. Mikrofon başında ben Helin. Pazartesi öğleden sonrasında Hayata Dair programıyla yine yeniden beraberiz. Öncelikle bugün Mevlid Kandili. Bu vesileyle kandiliniz mübarek olsun. Gönüllerimize huzur, evlerimize bereket, hayatımıza da güzel ve hayırlı gelişmeler getirsin. Bu ara dualarınız kabul olsun efendim. Bizlere de bolca dua etmeyi unutmayın lütfen. Evet, birazdan günün mevzusunu vereceğim efendim. Günün sorusunu soracağım. Sonra da bir bakacağım dinleyicilerim gelmiş mi? Bayağı da gelmişler. Hepiniz hoş geldiniz. Lamiye saymaya başlamış da Helin abla geliyor mu bakalım, son bir dakika demiş ve an itibariyle de yayındayız. Hoş geldiniz. Ramazan Bey aramızda efendim. Hoş geldiniz Helin Hanım. Hayırlı programlar diyor. Sizler de hoş geldiniz. Bugün iki tane ismini vermek istemeyen dinleyicimi görüyorum efendim. Hoş gelmişler. Davut Saraç'ı görüyorum, hoş gelmiş. Zahide Hanım ve Şevin Hanım da aramızda efendim, hoş gelmiş. Zeki Akbaş aramızda efendim, hoş gelmiş. Azat Bey'i görüyorum, İbrahim Bey'i görüyorum ve tabii ki Akrep Kralı görüyorum. Hoş gelmişler. Beritan Yüce aramızda, Aleyna Hanım aramızda ve küçük dinleyicimiz Aslı da aramızda.

Sona 40 olan dinleyicimi görüyorum, Sayime Hanım'ı görüyorum. Ama bir türlü Sayime Hanım'ın isteğini biz alamıyoruz. Çünkü Muratcan Abbasoğlu'na daha önce zaten şarkı isteyen bir dinleyicimiz var. Onun şarkısını aldığınız için Sayime Hanım'ın isteğini alamıyoruz ama tüm listemdeki parçaları Sayime Hanım'a armağan etmek istiyorum. İstanbul'dan Alif Hanım aramızda, İstanbul'a selamlar. Emrah Yüce'yi görüyorum efendim, hoş gelmiş. Leyla Hanım'ı görüyorum, biraz geç yazdığını söylemiş çünkü çocuklarla uğraşıyormuş. Umarım listemde yer kalır. Ferda Akkuş aramızda ve Bodrum'dan Dilan Hanım aramızda. Helin Hanım, söyler misiniz, Tuna İlhan müsaitse kendisi beni arayabilir mi demiş. Bizler de iletmiş olalım. Ben de buradayım abla demiş. Murat Kubal hoş geldiniz. Sen de hoş geldin demiş. Teşekkür ederim efendim. Bir de Instagram'a hemen bir bakalım, sonra önüme çıkan haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra da günün sorusuna bırakacağım efendim. Bugün biraz kalabalık gözüküyoruz ama bir hikaye paylaşmak istiyordum. Zamanımız yetmezse de hafta içi bir programda muhakkak hikayeyi paylaşmak istiyorum. Ya çarşamba ya da cuma, bilemediniz. Daha doğrusu bilemiyoruz. Zeki Bey aramız efendim, hoş gelmiş. Suat Peker'i görüyorum, hoş gelmiş. Ben Kenan Ekin diyen dinleyicimiz. Hoş geldiniz. O zamanım hayırlı kandiller diliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı kandiller. Ben Instagram'a geçtim tabii, Lamia da hemen benimle beraber Instagram'a geçmiş. İyi yayınlar abla diye mesaj atmış. Süpersin Lamia. Evet, hemen bir baktığım zaman Ağrı genelinde başvuruların başladığını görüyorum. Ne başvurusu diye soracak olursanız, bahçe görevlisi ve temizlik görevlisi. Carına deferim, carına bertreşim, lenav hestam tevli. İki alanda da başvurular başlamış efendim. Cuma günü son, ona göre başvuracak olanların dikkatine. Ağrı geneli bahçe görevlisi ve Ağrı geneli temizlik görevlisi başvuruları başladı. Evine. Haberiniz olsun. Ben bu deran der bastı bir yar. Kuli kubuş indi bin çiyat evde dar. Şimdi uzun zamandır yazmayan dinleyicimiz aramızda efendim. Gerçekten gelmesine çok çok sevindim. Bir de Gücen Hanım'ı da açıkçası merak ediyoruz. Uzun zamandır yazmadı ama yazan dinleyicimiz Sultan Hanım. Ablam sizleri ne kadar çok özledim demiş. Şükür sesini duydum. Hoş geldiniz, nasılsınız, iyisiniz inşallah demiş. Ben iyiyim efendim. Sizleri görünce tabii ki daha iyi oluyorum. Ve Yaren Hanım da geldi efendim. Dinleyicilerime tekrardan hoş geldiniz diyelim ve ilk şarkı benden, sonraki şarkılar sizden efendim. İlk şarkımı gönderiyorum.

Evet, bu arada günün sorusunu vermeyi de unuttum efendim. Tabii Sultan Hanım'ı gördük, heyecanlandık bir yandan, o yüzden soruyu da vermeyi unuttum. Bir yanda Sultan Hanım'ı görünce tabii. Memleket hiç bana yaramadı, çocuklarım durmadı, çok az kaldım demiş. Neden yaramadı acaba bilemedim ama bir dahaki sefere umarım güzel güzel anılar biriktirirsiniz diyelim. İyi günler, iyi yayınlar dilerim. Nasılsınız? Ben Yaren demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Kendisinin de çok çok iyi olmasını diliyorum buradan. Doğu Beyazıt'tan sizlere her gün 14.00'da can kulağıyla dinliyor ve dört gözle bekliyoruz demiş. Ne güzel de demiş. Civan Hoca'dan Esmer parçasını çalarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş. Tabii ki efendim, seve seve göndereceğim ama günün sorusunu da bir ileteyim sizlere. Sonra parçanızı göndereceğim. Evet, hepimizin garip alışkanlıkları vardır diye düşünüyorum ama bazı garip alışkanlıklarımız da ortaktır. Mesela yol soran birine bilmiyorsak bile tarif vermeye çalışmak gibi. Var mı aramızda? Ya da düğünlerde çocuklar ya da bizler de çocukken tabii üst üste dizilmiş sandalyelere çıkıp orada oturmayı çok severdik. Tabii eski alışkanlıktan dolayı hala 1 liraya 1 milyon diyen de vardır eminim. Bir kafeye ya da bir restoranta gittiğimiz yerde hemen o günün cirosunu hesaplamaya çalışırız. Acaba burada ne kadar çok kazanıyorlar diye. Çayı kıtlama şekerle içmek ayrı. Bir de tabii sıcakken, yazın tam ortasındayken çay içmek de bir ayrı. Bir de tabaktaki en sevdiğimiz şeyi en sona bırakmak vardır. Şimdi bunlar saydığım şeyler garip alışkanlıklar adı altında aslında çoğumuzun yaptığı şeylerden de. Ama ben sizden de duymak istiyorum. Ben birkaç tane saydım, gerisi sizden gelsin efendim. Garip alışkanlığımız neler? Ortakça yaptığımız ya da sizin gerçekten bir türlü anlam veremediğiniz ama bu alışkanlığı da bırakamadığınız şeyler neler? Gönderin gelsin. Bugün biraz bunlardan konuşmak istiyorum açıkçası. Bakalım dinleyicilerimiz cevaplarını gönderecekler mi? Erhan Akay aramızda efendim. Hoş gelmiş. Merhaba, hayırlı kandiller demiş ismini vermek istemeyen dinleyicimiz. Hayırlı kandiller. Sevdiği Reşat Çelik'e Kıvırcık Ali'den Can Leyli parçasını göndermek istemiş. Sen hep yanımda ol, ben yaşamayı da yaşlanmayı da seninle severim. Allah'a emanet ol, sevdiğim demiş. Ve Yavuz Oruç bizlere ulaştı efendim. Okan Batur, Erkan Batur, Volkan Erdoğdu, Hanifi Tanrıverdi için Ahmet Kaya'dan Karayazı parçasını istemiş. Bizlere de armağan etmiş. Armağan için teşekkür ediyoruz efendim. O zaman bizden iki parça gönderiyoruz. Sorumu da tekrar hatırlatayım. Cevaplarınızı bekliyor olacağım efendim. Garip alışkanlığınız var mı? Ya da bizim ortak olarak garip alışkanlığımız var mı? Yani yapıp da bir alışkanlık haline getirdiğimiz garip alışkanlıkları göndermenizi istiyorum. Civan Hoca'dan ve Ahmet Kaya'dan iki parça sizlere gönderiyorum efendim. Keyifli dinlemeler.

Evet, bugün biraz daha günlük hayattaki garip alışkanlıklarımızı konuşalım istiyorum. Peki sizin bunu neden yapıyorum bilmiyorum ama hep yapıyorum dediğiniz bir alışkanlığınız var mı efendim? Gönderin gelsin diyelim. Mesajlarınızı bekliyorum tabii. Bir yandan da isteklerinizi alacağım. İlk defa yazan bir dinleyicimizi görüyorum. Hemen baktığımda... Gülnaz Hanım... Selamlar demiş, selamlar efendim. Hayırlı kandiller demiş, Gül ben demiş. Hayırlı kandiller. İlk defa yazıyorum sizden. Rojdağ'dan istediğiniz parçayı ekledim efendim. Benim için değerli olan Elif ve Yasin'e istiyorum demiş. Çok teşekkür ederim şimdiden demiş. Rica ediyoruz efendim. Kıvırcık Kale'den sonra isteğiniz gelecektir. Geçmedi senden. İlk defa yazıyormuş, programımıza o zaman tekrardan hoş geldiniz diyelim Gül Hanım'a. Bu arada Gül Hanım'la, yani Gül isminde tanıdığımız bir diğer dinleyicimiz de vardı ama uzun zamandır yazmıyor kendisi. Kendisini de çok merak ediyoruz açıkçası. Umarım her şey yolundadır. Evet, Erkan Akay aramızda efendim. Ablam kolay gelsin demiş, iyi yayınlar demiş. Sizlere de kolay gelsin. İntizardan Büyük İnsan adlı şarkısını ismi lazım olmayana gelsin demiş. Peki ismi lazım olmayan acaba bu şarkıyı anlayabilecek mi? Onu da ekledik, gönderiyoruz efendim. Tamam, bir bakalım. Hemen baktığım zaman Lamia'da bir şarkı isteğinde bulunmuş. Rojda'dan istediği parça listemde zaten gelecektir. Bir de neredeysen orada bir telefon uzağında abla demiş. Bakalım Lamia üniversite açılınca da yazmaya devam edecek mi? En çok merak ettiğim konulardan birisi de bu. İsmini vermek istemeyen dinleyicim hoş geldin Elin abla demiş. Siz de hoş geldiniz. Hayırlı kandiller demiş, nasılsın, iyisindir umarım diye sormuş. Kendisine çok teşekkürlerimi iletiyorum efendim. Kapalı cezaevinde canının içi Muratcan Abbasoğlu'na Şevin'den Can Üstüne parçasını armağan etmek istemiş. Bu mübarek gecede en büyük duam Allah'ın seni koruması demiş. Gönlüne sabır vermesi ve en kısa zamanda güzel günlerde yeniden yan yana olmamızı nasip etmesi. Sen uzakta olsan da dualarımda, kalbimde hep yanındasın. Rabbim gönlümüzden geçenleri kabul etsin diye de güzelce ne dua etmiş.

0: hayırlı kandiller olsun inşallah demiş. Hayırlı kandiller efendim, dualarınızı eksik etmeyin. Şevin Hanım'ın güzel kızının adı Zeynep'miş efendim. Babasının mirasıydı sanırım değil mi? Ya da mücevheri miydi? Zeynep'in anlamı. Hayırlı kandiller dilerim. Bu güzel hayırlı günün hürmetine Rabbim bütün hayır dualarınızı kabul eder. Bolca dua eder, dua beklerim demiş Şevin Hanım. Abisi Harun Yaşar ve arkadaşları Erhan Yüce Berat Yüce için Rojdağ'dan bizim programımıza tabii artık bir simgeleşmiş olan şarkıyı istemiş efendim. Bizlere bütün Radyo Doğu Beyazıt dinleyicilerine göndermek istiyormuş. Abisi canın içi kurban olduğu elbet bir gün dilerim demiş Yüce Mevlam. Bu güzel Mevlid Kandili'nin hürmetine hakkında hayırlısı neyse onu nasip etsin inşallah. Dilerim en güzel kapılar senin için açılır. Elbet bir gün demiş abim canımın içi iyi ki. Seni çok seviyorum diye de eklemiş. Bir de sesimiz var. Sanırım Zeynep'ten olsa gerek efendim. Hemen bir bakalım sesine.
1: Senin ablan nasılsın? Dayım Harun Yaşar. Seni çok seviyorum. İyi ki benim dayımsın. Seni çok özledim canım dayım.
0: Evet Zeynep, çok teşekkür ediyorum. Tanıştığıma çok da memnun oldum efendim. Sıradaki parçayı Zeynep'e de armağan edelim. Evet, o zaman Kıvırcık Ali'den Canlı ile parçası, onun ardından Rojdağ'dan Gül Hanım'ın istediği parçayı gönderiyorum efendim. İki parça gönderiyorum çünkü çok fazla parçalarımız geride kalıyor. Gül Hanım Elif ve Yasin için istemişti. Tabii Kıvırcık Ali'den sonra dinleyeceğiz efendim. Buyurun.

yapıyorum dediğiniz alışkanlığınız varsa gönderin gelsin dedik ve Dilan Hanım Bodrum'dan yazmış. Helin Hanım var tabii ki demiş. Evde yalnızken kendi kendime konuşmak, sonra da kendime cevap vermek gibi demiş ki bunu bence yapmayan artık yoktur. Biliyorsunuz bilimsel araştırmalara göre bu zeki olduğumuzun bir kanıtıymış. Buzdolabını açıp hiçbir şey almadan kapatmak, 5 dakika sonra tekrar açmak demiş. Sevdiğim şarkıyı defalarca dinleyip etrafındaki insanlara baktırmak gibi demiş. Bıktırmak mı acaba? Evde bir şey ararken önce Allah'ım nerede bu deyip sonra gözümün önünde bulmak demiş. Buna en çok belki annelerle yaşanıyor bu olay. Hani diyor ya git orada diyor. Annen hani o şekilde söylüyor. Sen gidiyorsun bulamıyorsun. Anneni çağırıyorsun. Gerçekten dediği yerden çıkıyor. Yaşayan vardır belki. Alarm kurup alarm çalmadan önce uyanmak, sonra da ben bunu neden kurdum diye düşünmek demiş. Bunu hiç yaşamamıştım. Gözlüğüm tepemdeyken evde gözlük arama telaşına ne demeli demiş. Çayı koyup unutmak, sonra soğuk çayı içmek kayıp ama artık alışkanlık demiş. Bir yerden sonra tabii normal gibi geliyor. Yaren Hanım demiş ki istediğimiz parçayı çaldığınız için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Sizin de efendim çok teşekkür ediyorum. Radyo başında sizleri dinlemek çok keyifli. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Böyle geri dönüşlerde bulunduğunuz için de çok teşekkür ediyorum Yaren Hanım. Benim ise en değişik hallerim kıyafet dolabımı açıp hiç kıyafet yok demem. Bu galiba kadınların yaşadığı ortak alışkanlıklardan biri olsa gerek. Akrep Kral yetiştiniz ama mesajınızı daha okuyamadım. Çünkü daha 13.00'da yazan dinleyicilerimin mesajlarını paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Bu arada 13.00'dan önce atılan mesajları da göremiyorum. Bunu da söylemiş olalım efendim. Reşat Çelik bizlere ulaştı. İsmail Aksakal, Emrah Özdemir, Adem Kiraz, Faruk Akbaş, Ali Akbaş, Özkan Yerel, Tuna İlhan, Şenol Bulut, Faruk Güven, Ferdi Karakaş için Hozan Dino'dan bir parça istemişti efendim. Ne güzel ki bir dinleyicimiz de Hozan Dino'dan istediği bir parça vardı. Onu ekledik ama hangi dinleyicimizde hemen bir bakmam lazım.

Bulduk Ağrı Dağı'nın eteklerinden Zekiye Bey'miş efendim. Teşekkür ediyorum. Kendisinin de çok çok iyi olmasını diliyorum buradan. Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevinde olan kardeşi Cengiz Ziyan Aklı için Hozan Dino'dan istediği parçayı hemen göndereceğim efendim. Allah bütün mahkumların yardımcısı olsun inşallah demiş. Bu arada Suat Peker, Azer Bülbül'den öyle bir parça bulamadım. Acaba adını mı yanlış yazmışsınız? Bir kontrol ederseniz ve geri dönüş sağlarsanız yardımcı olacağım sizlere. Gül Hanım teşekkür etmiş, rica ediyoruz efendim. O zaman ilk defa yazdığı için sıradaki parçamızı da Gül Hanım'a tekrardan armağan edelim. Bir de araya bayağı mesafe girse de, aslında çok mesafe girmedi ama bizler için öyle, Sultan Hanım'a da armağan etmiş olalım.

Barış Manço'dan Bal Böceği şarkısını istiyorum size ve tüm sizi dinleyen herkese gelsin. Allah'a emanet olun demiş Ramazan Bey. Teşekkür ediyoruz. Bir de alışkanlıklar varmış efendim. Bir bakalım. Ramazan Bey demiş ki Elin Hanım çoğu ev sahibi ve kiracıların en çok vazgeçemediği alışkanlıklarımız demiş. Ev sahibi evi boşken lambaları o en ucuz olanlarından ve bazıları o eski sarı lambaları takıyor düşüncesi. Kiracı yeni güzel lambaları taksın. Kiracı ise girince o evdeki tüm lambaları söküp bir köşeye bırakıyor. Yenilerini alıp takıyor. Çıkınca aynı eski lambaları takıyor. Aldıklarını söküp götürüyor. Bu alışkanlıklar bitmedi, bitmez de demiş. Aslında Ramazan Bey size söylemeyene kadar ben hiç böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Demek ki bunlar da varmış diyelim. Belki de etrafa böyle çok iyi bakmamak gerekiyor. Bir tane daha mesaj alacağım sonra araya gideceğim efendim. Ve aleyküm selam diyelim Zeki Akbaş. Kolay gelsin demiş Elin Hanım. Sizlere de kolay gelsin efendim. Mevlid kandiliniz mübarek olsun demiş sizlerin de. Can abisi Umut Akbaş, Valat Daşdemir için Murat İnce'den saat 12 parçasını armağan etmek istemiş. Bir de Zeki Akbaş eğer cevap verebilirse çok iyi olur. Geçenlerde bir kuş atmıştı efendim. Kuş mu papağan mı çok çözemedim ama acaba hangi tür onu da söyleyelim. Bir ara Zeki Akbaş kartal da atmıştı. Ya böyle birden fazla türü vardı. Ozan Dino'dan bir parça gönderiyorum. Onun ardından İntizar'dan Büyük İnsan parçasını dinleyeceğiz. Erkan Bey istemişti. Erhan Bey pardon. Ve ismi lazım olmayana gelsin demiş.

Evet, isteklerinizi göndermeye devam ediyorum efendim. Bir yandan da mesajlarınızı paylaşıyorum ve bir yandan da günün sorusuna cevapları arıyoruz efendim. Dilan Hanım'la aynı durumdayım demiş Zahide Hanım, yani Şevin Hanım. İnsan söyle. Ben de bazen kendi kendime konuşuyorum demiş ama arkada çok ses var. Hemen halledip geleceğim.

hallettik ve geldik. Mesajının ortasında kalmıştık. Hemen bakıyorum. Diyor ki ben de kendi kendime konuşuyorum. Kendi kendime cevap veriyorum. Ve benim bu huyum anne olduktan sonra başladı demiş. Bugün evi temizledim. Makine attım. Evin içine dolanıyorum. Ama ben makine atmıştım. Unutmuşum dedim. Gittim makineyi tekrar yerine bıraktım demiş. Gerçekten kadınların işi o kadar zor ki. Babasının süsü ve babasının ziyneti anlamındaymış Zeynep.

0: çok güzel bir anlamı var bence. Sultan Hanım demiş ki, Elin Hanım eşim kahve içmiyor, ben de unutuyorum, sürekli kahve içelim mi diye soruyorum, artık alışkanlık haline gelmiş. Dizgin seviyorum, dolu dizgin seviyor. Hiç daha önce kahve içmeyen birisiyle tanıştım mı diye hatırlayınca evet tanıştığımı şimdi hatırladım. Seviyorum, dolu dizgin seviyorum. Ya iyi ki siz demiş Elif Hanım, Gül Hanım pardon. Gerçekten Elif'in önerisiyle dinledim. Sizi iyi ki dinlemişim. Ona çok teşekkür ederim demiş. O zaman bizler de Elif Hanım'a bir teşekkürü borç biliriz. Ne de olsa önermiş. Bu vesileyle de tanışmış olduk. Umurumda mı tuzaklar? Gül Hanım'a şarkı göndermekten yorulmuyoruz efendim. Hem Elif Hanım'a hem Gül Hanım'a Şevin'den gelecek parçamızla armağan edelim. Yasin Demirtaş da aramızda efendim. Merhaba demiş Elin Hanım. İlk defa yazıyorum demiş. Hoş geldiniz diyelim. Ben de Yasin demiş. Hayırlı kandiller demiş. Hayırlı kandiller. Ben iyiyim, umarım siz de iyisinizdir. Sizden Agire Jiyan'dan Hilin parçasını istiyorum demiş. Bu parçanın hikayesini bilenler bilir efendim. Küçükken hep hava attığım bir parça olduğunu belki defalarca söyledim size. Küçükken hep diyordum ki benim adıma çıkarılmış bir şarkı var diye hava atıyordum bu parçayla. Elif ve Gül için istemiş, tabii ki bize de armağan ediyormuş, şimdiden çok teşekkür etmiş. Rica ediyoruz efendim. İşte böyle böyle büyüdükçe kocaman bir aile oluyoruz gerçekten. Radyo Doğu Beyazıt ailesi gün geçtikçe büyüyor efendim. Bu yüzden tanıyan, tanıştıran herkese teşekkürlerimizi iletelim. Merhaba Elin Hanım, iyi yayınlar dilerim. Ben Davut Saraç demiş. Kapalı cezaevinde olan Berat Yücerhan Yüce, Emrah Tayfur, Çekter Karatay, Kutbettin Uçar, Erkan Sarıhan, Remzi Saray'a selamlar olsun. Seyfi Doğanay'dan Saçımın Akına Bakma Sultanım parçasını istiyorum demiş. Bir yeğide... Azat Aykut'ta Doğu Beyazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda B11 koğuşunda bulunan Harun Çıtanak, Reşat Sevinç, Muhammed Koç, Şenol Bulut, Ömer Kandemir, Fırat Ceylan, Musa ve Şirin Narboğa kardeşlerine, dostlarına şarkı armağan etmek istiyormuş. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçasını istemiş. Kara bulutlar üşüz. Merhaba Elin Hanım, Manuş Baba'dan Haberim Var mı parçasını özel isteği üzerine canım babacığım Hakan Polat için istiyorum demiş Aleyna Hanım. Dursun, umurumda mı? Kardeşi Muratcan Abbasoğlu, teyzeleri Naime, Sayime, Latife, Ayşe, ayrıca Esma ve Küçük Aslı'ya da gelsin demiş. Dedik, gönderelim efendim tabii ki. Tuzak. Güzel hareketli parça da dinleyeceğiz o zaman. Yar üstüne, yar üstüne. Merhaba Hilin Hanım demiş, Küçük Aslımız Manuş Baba'dan Haberin Var mı parçasını canı Hakan Polat için istemiş. Ayrıca Muratcan Abbasoğlu'na, bize ve dinleyicilerimize de, Karagün ailesine de, Polat ailesine de göndermek istemiş. O zaman bizler Zeynep Karagün için de göndermiş olalım. O da bizim dinleyicimizdi. Hala da dinleyicimiz tabii. İyi yayınlarınız olsun Elin Hanım. Volkan Erdoğdu'ya Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin şarkısına göndermek istiyorum. Teşekkürler demiş. Umarım yetişir diyelim. Merhaba Elin Hanım, nasılsınız? Umarım iyisiniz. Oğlum can parçam Murat Can Abbasoğlu için Gaye Aksu'dan istediğiniz parçayı alamıyoruz Sayım Hanım. Ama tabii ki gelecek parçaları armağan edeceğiz. Ayrıca abisi Hakan Polat için ve bizlere de göndermek istemiş. Bir de Esma'nın sesini dinlemek istiyorum açıkçası. Hemen bir açalım.
1: Merhaba Hilal ablacığım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sıradaki parçayı çok sevdim, Murat'tan Abbasoğlu için gelsin. Teyzelerim Ayşe teyzem, Leçme teyzem, Naime teyzeme gelsin. Ablalarım Aleyna ablam ve Zeynep ablam, Yağmur ablama gelsin. Bir de amcam Hakan Polat için de gelsin. Aslı'ya da gelsin, size de gelebilir.
0: Bize de gelebilirmiş. Gelsin Esma'cığım, sana da gelsin. O zaman şarkı arası verelim mi efendim? Şevin'den Can Üstüne parçasını dinliyoruz. Muratcan Abbasoğlu'na armağan etmek istemiş dinleyicimiz. Armağanımız olsun.

0: Evet, dinleyicimiz yine harika bir parça istemiş. Teşekkür edelim kendisine. Ben de tam Zeki Bey'in attığı angıt güvercini acaba nasıl bir şey diye araştırırken fotoğraf atmış sağ olsun, ona bakıyordum. Yalnız beyaz olanı gerçekten o kadar tatlı gözüküyor ki. Cinsi angut güverciniymiş. Helin Hanım, isterseniz yavruları var, ben de bir çift ablama hediye ederim demiş. Çok teşekkür ediyorum ama gerçekten kendime güvenseydim derdim hani gönderin bakayım, ama zarar gelirse ben kendimi böyle vicdan azabımdan artık ne yapacağımı bilemem. O yüzden alıp almama konusunda şu an ikilemdeyim. Ama hediyeniz için gerçekten çok sağ olun, var olun. Angut güvercini nasıl besleyeceğim onu da bilmiyorum ki. Eğer bir gün kendimden emin olursam Zeki Akbaş'ın yanına gideceğim ve alacağım. Hayırlı kandiller Helin Hanım demiş sona 58 olan dinleyicimiz. Hayırlı kandiller efendim, hoş geldiniz. Merhaba Helin abla, ben Beritan Yüce demiş. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan amcalarım Erhan Yüce, Samet Yüce, Berat Yüce için Azer Bülbül'den istediğiniz parçayı alamıyoruz. Çünkü sayılan isimlere zaten birer parça armağan etmiştik efendim. Daha gelmedi parçaları ama gelecek. Emrah Yüce de az önce saydığımız Erhan Yüce, Samet Yüce, Berat Yüce ve çok değerli abisi Kutbettin Uçar, Şeref Sarıhan ve tüm abir koğuşuna sıradaki parçamızı armağan edelim. Zaten parçaları gelecektir efendim. Ve aleyküm selam Leyla Hanım. Bugün biraz geç kaldım demiş. Çocuklarla meşgul oldum. Saati unuttum demiş. A9 koğuşlu Ali kardeşine selamını göndermek istiyormuş ve blok 3'ten sebebi yer parçasını istemiş. Listemde yer kalırsa ekleyeceğim efendim. Kalmazsa da güzel bir parça armağan edeceğim. Selamun aleyküm demiş Doğan Daşdemir ve aleyküm selam. Helin abla, Helin Hanım kolay gelsin demiş sizlere de. Doğu Beyazıt TTP kapalı cezaevinde olan İbrahim Tarhan kardeşine bol bol selamlarını da göndermek istemiş. Gökhan Bey de çok iyiymiş efendim. Umarım çok daha iyi olur. İbrahim Tarhan kardeşine benden bir selam yollar mısın demiş. Selamlarını iletmiş olduk. Lami'ye gelir yanına üniversite açılınca konuk oyuncu. Konuk yayıncı olarak demiş. Vallahi bekleriz açıkçası. Zaten Iğdır'la aramızda çok bir mesafe yok. Yani yarım saat bile değil. Gelir programıma konuk olur. Seve seve ağırlarım tabii ki. Lamia da demiş ki Lamia'dan İbrahim Tarhan'a Rujda'dan istediğiniz parçayı zaten eklemiştik, göndereceğiz. İçinde geçen bir cümle varmış. Senden başka yer bana haram olsun kısmını sana hediye ediyorum. İbrahim Tarhan kalbimdesin. Bugün ara kapat göreyim demiş seni. Seni çok seviyorum, kendine dikkat et demiş. Son cümleyi çok anlamadım ama. Bir de demiş ki abla aşk olsun üni açılınca ne değişir demiş. Yine gelirim, dersim olsa da sana fotoğraf atarım. Onun dışında radyonun sabit dinleyicilerindenim demiş. Tamamdır o zaman, Lamia'ya inandık ve güvendik. Çünkü üniversite biliyorsunuz açıldıktan sonra artık oradaki etkinlikler, gerçi Iğdır'da da var mı bilmiyorum ama etkinlikler falan derken gerçekten unutuluyor. Ama Lamia unutmayacak gibi. Bence unutmaz. Evet, sormuştuk dinleyicilerimize garip alışkanlığınız var mı diye. İstanbul'dan dinleyicimiz Alef Hanım demiş ki hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller efendim. Ben de poşetlerin ağzını açmıyorum, hep yandan yırtıyorum ama bunu neden yaptığımı bilmiyorum ama sürekli de yapıyorum demiş. Bir de demiş kıyafeti yıkamadan bir defa giymem demiş. O zaman kıyafetleriniz çok çabuk eskiyordur. Hiç kalır mı öyle? Bir saat falan giydikten sonra yıkayan var mı başka aramızda? Vallahi helal olsun. O zaman Alev Hanım büyük ihtimal Başak Burcu olabilirsiniz diye tahmin ediyorum ama bilemiyorum yine. Yani. Evet, son olarak Serhat Bey'in mesajını da alalım. Sonra araya gitmemiz gerekiyor efendim. Hemen bir bakalım.
1: Merhaba Elin Hanım. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Tekrardan teşekkürler. İyi yayınlar. Hayırlı kandiller. Kandiliniz bol bereketli olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Tekrardan hoş geldiniz. Sesinizi duymak tekrardan bize enerji verdi.
0: Çok iyi o
1: Peki
0: zaman.
1: Peki o zaman Elin Hanım. Eğer bu parça varsa çalın ve size bütün dinleyicilere de gelsin. Bir listeye bakın bu parça varsa çalın size dinleyicilere tüm Radyo Doğu Bezli'de 2000'e de gelsin. Varsa herkes hazır olsun. Hareketli parça geliyor.
0: Tamamdır.
1: Tekrardan kolay gelsin. İyi yayınlar. Herkese de size de iyi kandiller tekrardan. Kolaylıklar dilerim. Elin Hanım, benim de değişik alışkanlık halilerim yani vesaire telefon ya da başka bir cihazın şarjı bittiğinde ya da kendi kendime konuşurum diyorum, Allah Allah, bu neden çabuk gitti? Ya da başımıza tuhaf bir şey geldiğinde ya da özellikle şaşırdığımız bir şeyler falan olduğunda kendi kendimize konuşuyoruz, yani budur alışkanlık halim. Yani öyle olmuş özellikle. Alışkanlık haline gelmiş artık. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Yani bir şeylere şaşırınca kendi kendime konuşuyorum yani.
0: O herkes de var artık.
1: Ya da müzik konusuna gelecek olursak da müziklerde en çok hangisi hoşuma gidiyorsa hep sürekli onu alışkanlık haline getirmişim hep. Tekrar yani başlasa diyorum, hep dinliyorum yani. Odur alışkanlık halim. Sevdiğim bir şey hoşuma gittiğinde hep tekrar ediyorum. Tamir videoları olsun vesaire, rastgele videolar da olsun. Sevdiğim bir şeyi hep tekrar haline sokuyorum yani. Budur benim alışkanlık halim. Alışkanlığa getirmişim.
0: Teşekkür ediyoruz Serhat Bey. O zaman Dilan Hanım'ın alışkanlığı aslında çoğu kişide varmış. Bunu da bir kez daha görmüş olduk. Dışarıda az acil işi çıkmış, saat tam 4'te aramasını bekliyormuş Tuna İlhan Bey'i demiş. Onu çok sevdiğimi de iletirseniz çok sevinirim. İyi ki varsınız Helin Hanım demiş. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Hemen mesajınıza da bakalım, sonra araya gidelim. Selamlar, nasılsınız diye sormuş. Ben iyiyim, umarım kendisi de iyidir. Tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun. Bu güzel gecede Rabbim dualarımızı kabul, gönüllerimizi huzurla doldursun. Başta Helin Hanım olmak üzere tüm dinleyenlere ve özellikle sevdiği Tuna'ya sağlık ve umut diliyormuş. Rabbim hasretleri fırsata, duaları hayırlı sonuçlara ulaştırsın demiş. Kandilimiz mübarek olsun demiş. Amin amin amin diyelim. Ozan Hamit'ten istediğiniz parçayı sıra gelir mi bilmiyorum ama bu güzel parçasını Doğu Beyazıt Tehtip A14 koğuşunda bulunan canısı bir tanesi değerlisi, kıymetlisi biricik sevdiği Tuna İlhan'a ve bizlere de armağan etmek istiyormuş. Tüm mahkum kardeşlerine ve sevenlerine Rabbinden sabır dilemiş. Dilan Hanım, parçanız yetişir mi çok emin olamıyorum ama yetişmezse de zaten sizin en çok sevdiğiniz parçaya geldi sıramız. Rojda'dan dinleyeceğimiz parçayı Şevin Hanım istemişti aslında ama bizler Dilan Hanım'a ve Tuna İlhan'a da armağan ediyoruz ve şimdi gönderiyorum.

0: Evet, sorduk dinleyicilerimize garip alışkanlığınız var mı diye. Yıllardır bunu yapıyorum ama neden yaptığımı ben de bilmiyorum. Bir türlü de vazgeçemiyorum dediğiniz alışkanlıklarınız varsa gönderin dedik. Ve Hatice Hanım demiş ki hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Benim de kötü bir alışkanlığım var demiş. Yıllardır merdivenleri çıkarken basamakları sayıyorum demiş. Bunu bu arada ben de yapıyorum. Neden bilmiyorum ama nerede olursa olsun hangi basamağa çıkarsam çıkayım muhakkak onu sayıyorum. Hadi canım, sıradaki parça size de gelsin. Zeynep Karagün aramızda efendim. Az önce tabii ismini geçirdik. Elin abla nasılsın, iyisindir umarım demiş. Teşekkür ediyorum. Ben canım Esma'm için Rojdağ'dan istediğiniz parçayı ne yazık ki alamıyorum. Çünkü Rojdağ'dan bugün 3 parça zaten aldım. 3 parçadan fazla alamıyorum. Alemi. Ama Rojdağ'dan gelecek parçayı isterseniz armağan edebilirim. Buradan onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş. Esma için demiş.
1: Bal böceğim, senin gibi bir insafsız görmediğim ben. Şu dağlarda çiçek...
0: Ferda Kuş acaba aramızda mı, bir sormak istiyorum efendim. Ferda Kuş aramızdaysa buradayım diye yazsın. Ve Ramazan Bey'e de bir bakalım. Helen Hanım, bir diğer alışkanlıklarımız da eminim sizi dinleyen çoğu kişi yapıyor demiş. Temizlik konuşmasında herkes doğu beyazı çok kirli, her taraf çöp, çöp diyor ama vazgeçemediği hareketleri ise bina balkonundan veya araba camından ve yürürken içtiği su, soda, kola gibi içecekleri yola fırlatıyorlar demiş. Bu alışkanlıkları bitmeyene kadar şehrimizden temiz olmasını nasıl bekliyorlar acaba diye de söylemiş. Bir gece vakti koynuma... Ya bence dinleyicimizin mesajında çok haklı bir nokta var. Hepimiz şehrimiz temiz olsun diyoruz ama görünen çok başka şeyler. Ben de çok fazla görüyorum. Arabadan şişe atanı mı deseniz, balkondan çöp atanı mı deseniz, yürürken elindekini yere atanı mı deseniz. Aman Elin Hanım, bir taneden bir şey olmaz diyorsunuz ama bir tane yapıldığında, yani bir kişi değil birden fazla kişi yaptığında ortaya kocaman bir görüntü çıkıyor. Bir de gerçekten yere çöp atmanın mantığını ben de bir türlü çözemedim. Neden bir insan yere çöp atar ki? Ya da neden doğal alanları kirletmek ister ki? Mesela İshak Paşa Sarayı'na gidiyoruz. Orada ne güzel oturma alanları var. Güzelce ne piknik yapma alanları var. Ha, bu kişiden kişiye değişir tabii ama neden oturduğumuz yeri kirletelim ki? Hani bunun çok fazla gelişmişlik düzeyiyle de bir alakası yok bence. İnsanlıkla alakalı bir şey var. Lütfen çocuklarınıza da bunu öğretmeniz gerekiyor. Geçenlerde yolda görürken gerçekten çok sinir olduğum bir durumdu. Yani bildiğiniz çocuk çöpü böyle ortalığa atıyor ve annesi bir şey söylemiyor. Hani biz dışarıdan söylüyoruz. Bu sefer dışarıdan söylenince de yanlış anlaşılıyor. O yüzden lütfen lütfen çöplerimizi sadece çöp kutusuna atalım. Biz oturduğumuz yerleri ancak temiz yaparsak bizim çevremiz de temiz olur ve bizim yaşadığımız şehir de böylelikle temiz olur. Yani bulunduğumuz yeri güzel yapan da kileten de biziz. Bu konuda Ramazan Bey'e sonsuza kadar katılıyorum. Gerçekten çok haklı bir noktaya değindi. Savaş Polat şu an dinliyormuş bizleri. Bir bakalım. Hakan Polat, Erkan Batur, Yavuz Oroç, Çetin Gütekin, Serdar Akkuş ve tüm kader mahkumları için Ahmet Kaya'dan güzel bir parça istemiş. Tamam, Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım anne parçası zaten gelecek. Savaş Polat'a da armağan etmiş olalım. Ben Murat Kubal demiş. Doğu Beyazıt Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Azat Özer, Mehmet Aktaş, Yasin Boran, Akın Şasi, Umut Öz, Berat Bayhan, Sami Aydın ve tüm A6 koğuşuna selam olsun demiş. Allah yar ve yardımcınız olsun ve kapalı cezaevinde bulunan Berat Yüce, Erhan Yüce, Samet Yüce, Hakan Cefer, Nadir Zatsan, Remzi Sara, Reşat Sevinç, Musa Narboğa, namı diğer Bazo Şirin demiş. Narboğa. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun demiş. Gökhan Doğanay'dan Bilsem parçası. Büyük ihtimal listeme alınamayacak. Listem çok doldu. Ama bir bakacağız. Geçen hafta da alamamıştık değil mi? Geçen programda alamamıştık. Ben Murat Kubal demiş. A6 koğuşunda bulunan Yasin Boran'a bir mesajım var demiş. Aslan kardeşim, seni unutmadım. Dört gözle bekliyorum. Seni elbet bir gün sen de özgürlüğüne kavuşursun.
1: yollarında toprak oldum.
0: Yasin siparişleri unutma yaptır ve fotoğrafları da gelince getir unutma can dostum demiş Yasin Boran.
1: Seni gidip alacağım, kim çözecek bunu?
0: Öncelikle merhaba Helin Hanım, nasılsınız? Ben Akrep Kral demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Umarım kendisi de iyidir. Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevinde olan canı kardeşi Cengiz Cenaklı'ya selam olsun demiş. Mahsun Kırmızıgül'den Daye parçasını istemiş. Kardeşim sana gelsin demiş. Anlamlı sözler yazmaya gerek yok. Anlamsız bir hayat yaşıyorken demiş.
2: Giderim ama sonradan hatırlatayım.
1: Hele gel yine.
0: Suat Peker okudunuz mu diye soruyor. Efendim o zaman demek ki bizleri dinlemiyormuş, çalışıyormuş, kolaylıklar dileyelim. Ama dediğim gibi Azay Bülbül'den öyle bir parça bulamadık. Eğer parçasının ismine iyi bir şekilde bakar ve bize atarsa yardımcı olmaya çalışırım. Tabii dinlediği takdirde. Barış Manço Bal Böceği parçasını dinliyoruz efendim. Ramazan Bey istemişti. Bizler ayrıca sonu 58 olan dinleyicimize de armağan etmek istiyoruz. Armağanımız olsun sonra... Agireciyan'dan Helin parçasını dinleyeceğiz. Ne de olsa bu parça benim için yazılmıştı. O yüzden bence şimdi dinlemeliyiz.

0: Evet, saatlerimiz 15-17 ve az önce Ramazan Bey'in söylediği sözlere Leyla Hanım da evet çok haklı demiş.
1: Yine gel, bir gece bas, bir koynuma gel.
2: Ama benim adım Bahri'di, bekleme.
0: Teşekkürler ablam, bir de kandiliniz mübarek olsun inşallah demiş Azat Bey, teşekkür ediyoruz. Sizin de.
1: Hele hele gel.
0: İyi yayınlar dilemiş Alev Hanım, kucak dolusu sevgiler ve selamlar göndermiş. Bizler de İstanbul'a kucak dolusu sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Umarım iyisinizdir demiş. İyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Doğu Beyazıt cezaevinde yatmakta olan abisi Cumali Güven için Uygar Doğanay'dan Alışamadım parçasını istemiş. Can abisi, canım abim demiş. Seni çok seviyoruz, inşallah en kısa zamanda kavuşuruz diyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz. Bu arada bir kez ben de deneyeceğim. Poşetleri yandan açmayı ben de deneyeceğim Alev Hanım. Bir baktınız bende de bağımlılık oluşturdu. Rica ederim, ne zaman isterseniz gönderirim demiş Zeki Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Başım gözüm üstüne gelebilirsiniz. Evimizin kapısı size 24 saat açık demiş. Sağ olun, var olun. Bir bakacağım ama tekrardan teşekkür ediyorum. Zahmet de etmeyin. Bir de Valat Taşdemir'in ve Umut Akbaş'ın bana çok güzel bir hediyesi vardı. Bana ulaştı. Belki geçen programlarda da söyledim. Tekrardan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Her geçişimde o duvara baktığımda hediyelerini direkt görüyorum ve aklıma direkt geliyorlar. O yüzden çok sevdiğim parçayı onlara da armağan etmek istiyorum. Iğdır'da yokmuş, bir de ben çok evcil bir insanım. Dışarı çıkmayı da hiç sevmem demiş Lami Hanım. Garip alışkanlık olarak şu iki aydır radyoya saat 2'de hep giriş çık yapıyorum. Alışkanlık olarak demiş. Bir de İbrahim'e bazen dedikodu olunca hemen yazıyorum ama geri dönüt alamıyorum. Sanırım küsüz demiş. Bilemiyoruz efendim. İbrahim Tarhan'a sormak gerek. Yok, Rojda'nın parçası gelince özellikle diyeceğim Lami Hanım. Daha gelmedi ama gelecek. Evet abla demiş Murat Bey, tamamdır. Ahmet Turan bizlere ulaştı efendim. Okan Demir, Ahmet Karahan, Ömer Kandemir, Adem Kandemir, Harun Çıtanak, Reşat Sevinç, Çağdaş Konyar, Mehmet Kösen ve tabii kapalı cezaevinde olan tüm arkadaşlara Grup Roj'dan Verecane parçasını istemiş. Ahmet Karahan da bizlere ulaşarak Özcan Kandemir, Bilal Tanrıkulu, Agit Cengiz, Ömer Can, Ömer Kan için Selda Bağcan'dan bir parça istemiş. Ama Diyarbakırlı Engin Kılıç zaten parçanın ismini bizlere söylemiş efendim. Faruk Akbaş, Ali Akbaş, Emrah Taşdemir, dışarıda olan Pınar Baştuğ, Necmide Baştuğ, Şükran Baştuğ için ve Ferdi Taşdemir, Turgay Kaya, Serkan Sarıbağ, Reşat Çelik, Okan Demir için Selda Bağcan'dan Denizlerin Dalgasıyım parçasını istemiş. Ve Sezer Yalçın da bizlere ulaşmış efendim. Ahmet Karahan, Ömer Can, Ömer Kan ve Ali Çete için hem Hemacı'dan bir parça istemiş. Şimdi parçaları da göndereceğim tabii ama mesajlarım gelmeye devam ediyor. Bir yandan da iki gözümüzün çiçeğini görüyorum efendim. Yaren Hanım, hayırlı kandiller, Helin canım nasılsın demiş. Teşekkür ediyorum efendim, hayırlı kandiller. Umarım kendisi de iyidir. Çok da güzel bir parçaya bence denk geldi. Gönderelim bu parçayı, bir dinleyelim, sonra gelelim mesajlarla devam edelim. Tabii aramıza ilk defa katılan Gül Hanım ve Yasin Bey için de gönderiyoruz bu parçayı efendim. Yasin Bey aslında istemişti. Elif ve Gül için istemişti. Bizler de armağan edip parçamızı güzelce dinliyoruz efendim.

0: mesajlarımızın durduğunu görüyorum. O yüzden hızlıca böyle bir mesajlara bakalım efendim. Abdullah Çetik bizlere ulaşmış. Ali Çete, Ömercan, Sezer Yalçın ve Cihan Bey için Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçasını istemiş. Armağanımız olsun. Cihan Bulut aramızda efendim. Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan abisi Özkan Bulut. Onun koğuş arkadaşları Erkan Salman, Adem Kandemir, Musa Narboğa, Şirin Narboğa ve ismini bilmediği koğuş arkadaşlarına ve tüm kader mahkumlarına sıradaki şarkıyı armağan etmek istemiş. İyi yayınlar dilemiş, kolaylıklar dilemiş. Teşekkür ediyoruz efendim Cihan Bey, sağ olun, var olun. Sıradaki parçamızı size de armağan edelim. Bir de bu ses kaydını dinletirseniz sevinirim, teşekkür ederim demiş. Rica ederiz efendim. Ses kaydını gönderen yeğeni mi? Onu çözemedim ama Rüzgar Alim Bulut galiba. Bir bakalım, bir bakalım hemen ses kaydına.
1: Eskaramza ne zaman geleceksin? Ben seni çok özledim. Seni seviyorum. Hadi gel.
0: Bir çocuğun masumiyeti. Allah bağışlasın efendim. Umarım Özkan Bey en kısa zamanda aranızda olur. Tamam ablam, teşekkür ederim demiş Lamia Hanım, rica ederiz. Bu arada yazdığınız cümleye yanlış telaffuz ederim diye açıkçası paylaşamadım ama bence İbrahim Bey o cümleyi anlar. Ben tekrar o zaman söylemeye çalışırım. Alev Hanım da demiş ki vallahi poşetleri yırtmak çok zevkli oluyor demiş. Tavsiye ederim demiş. Ama poşetin tanesi 1 lira olmuş yani. Bir tane tek deneyebilirim. Başka deneyemem. Aklıma geldi, çekirdeği bitirmeden kalkamıyorum. Yemekten sonra da bir parça ekmeği illa ağzıma atarım. Böyle değişik alışkanlıklarım var işte demiş. Aslında çok değişik değil çünkü ben de yemekten sonra bir parça ekmek almadan kalkamıyorum yani. Bir parça ekmek illaki almam gerekiyor sofradayken. Yemeğimi bitirsem doysam bile. Ben de çok canım, iyi ki varsın demiş Yarın Hanım. O zaman güzel güzel bir parçayı seviyor musunuz? Ben de armağan etmiş oldum. Çok sevindim. Program yine çok güzel. Bu program güzelleştiren de sensin. Her zaman seviliyorsun. Bunu bil demiş. İki gözümüzün çiçeği, bu alkışlar sana. Çok teşekkür ediyorum efendim geri dönüşleriniz için. Kolay gelsin, ben Kenan Eçin demiş. Kapalı Doğu Beyazıt cezaevinde bulunan Faruk Özcan ve Mehmet Nurşen için Seyda Perinçek'ten istediğiniz parçaya bir bakalım, armağan etmek istemiş. Tamamdır. Kenan için peki aramızda mı? Bir soralım efendim, kendisi buradaysa bir bakalım burada mı diye merak da ediyoruz açıkçası. Merhaba Helin Hanım, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş. Hayırlı kandiller dilerim demiş. Derde Elif Hanım, önemli olan sizin iyi olmanız, umarım iyisinizdir. Ahmet Kaya'dan bir parça istemiş. Bize ve sevdiği canının içi bir tanesi Ömrü Sergen'ine ve arkadaşları Yasin ve Gül'e istiyormuş. Şimdiden teşekkür etmiş. Evet, arkadaşları Gül ve Yasin'i öneren Elif Hanım aramızda. Kendisine teşekkür edelim. Caner Kandemir ilk defa yazıyor efendim. Acaba kendisi aramızda mı, merak ediyorum. Caner Bey buradaysa buradayım diye yazsın. Grup Rouge'dan bir parça dinleyelim efendim. Verecene parçasını dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.

Evet, devam diyoruz son mesajlara. Bir bakalım efendim. Neyse ki Lamia Hanım'ın istediği parçayı da gelmiş bulunuyoruz. O da gelecektir efendim. Cihan Narboğa cezaevinde olan Şirin Narboğa, Musa Narboğa için Ahmet Kaya'dan, Ahmet Karahan için Ahmet Kaya'dan Karayazı parçasını istemiş ama zaten biz o parçayı çaldık. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçasını Cihan Narboğa'ya da armağan ederek gönderelim. Merhaba Hilin Hanım, hayırlı kandiller, Sergen ben demiş. Elif'le ortak hesabımız, sizden çok sevdiğim Elif'im için bir parça istiyorum demiş. Merhabalar efendim, hayırlı kandiller dileyelim sizler için de. Ve tabii ki Rojda'dan gelecek parçayı armağan etmiş olalım. Ama sadece bir parçayla kalmayacağım. İkinci parçamız Selda Bağcan'dan Denizlerin Dalgasıyım parçası gelecek. Onu da armağan etmiş olalım. Bu arada Murat Kubal, ne yazık ki Gökhan Doğanay'dan Bilsem parçasını bulamadım efendim. Öyle bir parça bizim listemizde bulunmuyor. Dilerseniz değiştirebilirsiniz, dilerseniz de listemizdeki bir parçayı armağan edebiliriz. Evet, Zeynep Karagün için de gönderelim efendim Rojda'dan gelecek parçasını. Canı Esma için de armağan etmek istemiş. Şimdi Rojda'dan gönderdiğimiz parçayı Lamia Hanım İbrahim Tarhan için gönderiyor efendim. Senden başka yer bana haram olsun kısmını da hediye ediyormuş İbrahim Tarhan'a. Şimdi acaba Rojda'dan hangi parça diye bakmasına gerek kalmadı efendim. Çünkü şimdi gönderiyorum bu parça. Buyurun dinleyelim.

sorduğumuz dinleyicilerin hiçbirinden geri dönüş alamadık ama acaba İbrahim İsmailoğulları burada mı diye bir kez daha soralım. İbrahim İsmailoğulları bizleri dinliyorsa buradayım diye yazması yeterli olacaktır. Şakiro'dan herhangi bir parça olur abla, varsa demiş, var efendim, ekledim, göndereceğim.

0: tabii ki Radyo Doğu Beyazıt dinleyicilerinde kandilini kutluyormuş. Bu mübarek günün hatırına demiş.
1: Esmer Ankara'nın yüzümüzü kavur.
0: Herkese hayırlı kandiller demiş. Gülpembe'min de Allah yolunu bahtını açık etsin.
1: Birçok gidişin ardına.
0: Güzel günler hep senin olsun demiş. Güzel günler hep hepimizin olsun.
1: Gidişinle mi başlayacak?
0: Mevlid'e gitmiş, o yüzden yetişememiş ama ancak gelebilmiş ve geldiği gibi tabii ki radyosunu açmış. İşte bu yüzden can diyoruz, Necla ablamız diyoruz.
1: Öyle çok yoruldum ki çocuk. Bu kaçıncı sensiz gece?
0: Şimdi Murat İnce'den bir parça dinleyeceğiz. Onun ardından Selda Bağcan'dan Denizlerin Dalgasıyım gelecek. Bunu Necla ablama armağan etmek istiyorum. İyi ki var kendisi diyorum ve araya gidiyoruz.

yazıyorum. Merhaba çocuk. Kaldırım taşlarına baktığımız, esmer Ankara'nın yüzümüzü kavurduğu, dudaklarımızı çatlattığı, gözlerimizi doldurduğu, birçok gidişin ardına yaşanan, ağlanan bir gecenin hapsinden yazıyorum. Gidişinde mi başlayacaktı kalbimin yeniden kanaması? Ve özlemin beni böyle çırılçıplak bir yangının ortasında mı bırakacaktı? Öyle çok yoruldum ki çocuk. Bu kaçıncı sensiz gece saymadım, adını koymadım. Ve öylesine değiştim ki görsen hem kaçar hem ağlarsın. Ben bu ayrılığı anlamadım çocuk. Hala karanlık odamı aydınlatan bir elmanın yarısı sen, yarısı ben olayım. Siyah beyaz bir hatıranın fotoğrafı başucumda. Cebimde burnunu sildiğin o üç kuruşluk peçete yakut misali yanıp duruyor kalbimin üstünde. Ve ben kalemi kağıdı elinde hasrete pervane. Senin de dediğin gibi yaramaz bir şairim yine. Dizlerine başımı koymayı, başını dizlerime koymanı özledim. Öyle çok özledim ki özlemden öte. Aslını sorarsan kalbini kırmak değil, incitmek seni asla. Yemin ederim niyetim ağlatmak değil. Bütün sözlerim çıkmazlara sokan yokluğuna, bu karanlık odanın içine bırakan hatıralarına ve dahası bir kere sesini duyamayışmadır. Öfke değil, nefret değil. Benimkisi üzüm sadece sevdiğim. Sigaramın katranında boğuluyorum. Senden bana kalan o mum yarasına dudaklarımı gömüyorum. Sonra acı içinde geceye sönüyorum. Yoksun ya, gelmiyorsun ya, uzaksın ya. Yokluğunun ağır bedeli, darbe, darbe. Gidişinle açılan büyük çukur devrimdir kalbimde. Seni söylerim Ankara geceleri. Saat 12'ye 5 var. İdamımı vermişim. Asmışım kendimi yalnızlığına. Az sonra kapım çalacak. Son arzum diyecek Azrail. Bir yudum sen diyeceksin. Nereden diyeceksin sevdiceğim? Gelmezsen öleceğim. Şimdi kırık ezgiler yankılanır odamda. Hatta malum olur kalbimin ölüm marşları. Bir sessizlik olur sonra sallanır başım. Yakar seni de sallanışım o batasıca İstanbul'da. Adı diyorum, adı batasıca İstanbul'da. Ölesim tek geçmiş birkaç satırdı. Gel de bitsin diyeceğim, yoksun be sevdiceğim. Şimdi ağlarım, dokunsan kanarım. Şimdi nasılsın desen volkan olur, patlar, patlar, patlar. Sorma ne halde, erdi. Ben kimim? Kimliğimi tarif eden, yüzümü gösteren, o kahrolasıcası yüzümü diyorum, aynalardan uzaklıyım sevdiğim. Karanlığın içine ince yaram düştü. Sen yoktun, her yan kırmızıya döndü. Görmezdin, sezmezdin, bilmezdin ki. Herkes gitti. O rutubetli odamda kafam sigara dumanı içinde. İçime sensizliği sindirmeye çalışıyorum. Ve biliyor musun, bunu yapamıyorum.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey.

Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Kim uç, siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki, ben ölmedim ki, ben ölmedim ki.

Evet, yavaş yavaş da artık veda etmemiz gerekiyor ama iki mesaj daha alacağım. Son mesajlar daha doğrusu. Sonra size iki tane parça göndereceğim. Sonra gerçekten veda için burada olacağım. Lamia Hanım demiş ki gene veda vaktine yaklaştık ya demiş. Of abla demiş. Her güzel bir şeyin son olduğu gibi programımızın da sonuna geldik tabii. Ama çarşamba günü tekrar yayında olacağız efendim. İnşallah bir şey sıkıntı bir şey çıkmazsa tekrar çarşamba yayında olacağız. Şevin Hanım'ın dikkatini bir şey çekmiş. Kızlar sevgililerine ya da arkadaşlarına şarkı istediğinde isteğinde bulunduğu zaman çok böyle süslü güzel sözler gönderiyorlarmış. Ama diyor ki erkekler hiç öyle değil. Yaz. İşte gönder bitti. Sergen Bey de bunlardan birisi demiş. Değil mi? Ne gerek var öyle söz, hani güzel süslü sözlere değil mi? Ne gerek var? Böyle yaz gönder. Yani. Müthişsiniz. Bu arada gerçekten öyle. Kızlar daha duygusal oldukları için mesajlarda da bunu yansıtıyorlar tabii. O zaman hem Sergen Bey'e, hem Elif Hanım'a, hem de Şevin Hanım'a sıradaki parçamızı gönderelim. Onun ardından Manuş Baba'dan haberin var mı özel bir isteğimiz efendim? Göndereceğiz. Aleyna Hanım söylemişti özel bir istek diye. İki parça sonra burada veda için Serhat Bey'in isteğiyle olacağım.

Evet, bu sefer gerçekten veda için buradayım. Ama listemizde acaba hangi şarkılar var diye merak eden dinleyicilerimiz için bir bakıyorum hemen. Serhat Bey'in isteğinden sonra Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçası gelecek. Mahsun Kırmızıgül'den Daye parçası. Seyfi Doğanay'dan Saçın Akına Bakma Sultan'ın parçası gelecek. Şakiro'dan Esmer'e parçası gelecek. Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin ve Uygar Doğanay'dan Alışamadım parçasıyla bugünkü listemiz son bulacak. Burada Serhat Bey'in dediği gibi mendilleri hazır etseniz iyi olur. Geçen çalamamıştık Serhat Bey'in isteğine ama bu sefer yine son şarkımız olacak efendim. Evet, Bir Hayata Dair programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bugün biraz da günlük hayatta fark etmeden yaptığımız o küçük garip alışkanlıklardan konuştuk. Kimimiz poşeti mutlaka yandan yırtar. Kimimiz kendi kendine konuşur. Kimimiz de merdiven çıkarken basamak saymayı unutmaz. Aslında bunlar küçük şeyler ama insanı insan yapan da belki biraz böyle ayrıntılardır. Herkesin kendine özgü, başkasına garip gelen ama kendisine çok normal gelen bir alışkanlığı mutlaka vardır. Ya da ben burada söylediğim zaman ya ben de bunu yapıyorum diyen de mutlaka vardır. Bugün ayrıca yeni dop dolu bir yayın geçirdik. Mesaj gönderen, sorularımıza cevap veren, selamını ileten, şarkı isteyen ya da sadece bizi sessizce dinleyen bütün dinleyicilerimize tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum efendim. Biliyorsunuz bu yayının güzelliği biraz da sizlerin katılımıyla, hatta büyük çoğunluğu sizlerin katılımıyla ortaya çıkıyor. O yüzden buradan hepinize ayrı ayrı teşekkür etmeyi borç bilirim. Bulunduğu yerden bizi dinleyen, cezaevinden yayınımıza kulak veren dinleyicilerimize de dahil olmak üzere bugün bizimle olan herkesin Mevlid Kandili'ni bir kez daha kutluyorum efendim. Kandiliniz mübarek olsun, dualarınız kabul, gönlünüz ferah olsun. Dua eder, dua beklerim Şevin Hanım'ın dediği gibi. Evet, burası 104.4 Radyo Doğu Beyazıt efendim. Mikrofon başında ben Helin. Hayata Dair programında çarşamba günü saat 14'te yeniden buluşmak üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Güzel haberler size yakın. Huzur gönlünüze yakın olsun. Hoşça kalın efendim. Serhat Bey'in dediği gibi mendiller hazırsa buyurun. Radyo Doğu Beyazıt en iyi şarkılar.

0: Kesintisiz müziğin tek adresi. Tek adresi.
1: Gelip ne cinayet ya gelip gazını normalde ben ne kendimde edile emi tamam emi

Esmer ya tercüma birine mahal şandan da bile etle ya tema emra ekil ya mahaya Azle ya ile kele gaga gözle gaga çin az gün az yürüne nasıl bile

0: sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.
1: Çok sıcak oldu.
2: Anne bakın çok tatlılar
3: mı? Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
3: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım, dur şimdi babaannemle konuşuyorum. Dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görelim.
3: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
4: Ne oldu?
1: Ne oldu?
5: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.
6: Radyo Bayazıt.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: Parasit. Kızım sen bu Nesri neyi söylüyordun ya bakayım, nasıl söylüyorsun?
1: Peş küştüm.

0: su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.
1: Evet gençler, bu telefon tam istediğiniz gibi.
2: İkinci el değil mi bu?
1: Vallahi yaram yok. Minimum ikinci el.
2: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
1: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
3: Peki değişen parçası var mı?
1: Vallahi bu telefon tek değişenin sahipleri.
2: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
1: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
3: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
1: Yok.
4: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
1: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkan nerede?
5: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
6: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

yakıyorsun o güzel gözlerin, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğin yerde kanatların kırıldı, esen yerde senin kokun.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir.

yok bize değerdi. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok bize değerdi.

eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Şiyan akhı min da bu riyate. Ben de riyate da akhı min da kirmi. Ben xas teste işi bir bici. Vakta çabeta at piramın. Mubi çağrı dizanı bu. Kuez nikarın teşbir bikim. Şüber ku. Ter unahiyya çabe min bu. Haskirin muhaşeli. Haskirin arastı. Haskirin muhaşeli. Haskirin arastı. Eşte hazdikim. Eşte hazdikim.

hüznü mükünü gece demini aldı. Bu sevdanın son bir kadehlik ömrü kaldı. Ah sevdam, gözyaşlarıma sarıl, var git artık yoluna. Kal düştüğün yerde, ezil kirpiklerimin arasında. Fakat korkuyorum, ya bu kez gidişim yüreğimi vurursa, ya da benden bir şey kalmazsa artık.

Gözden kaçtın en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı yapma dedim.

Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

Çok yerindik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik.

güçlendik bunda eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkla... Yârim, yağmur yüreklim, uyuyorum sonra.

0: Bak hazırım bir ömür yanmaya.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

beklerken vazgeçtim büyümekten, ayağa kalkmaktan. Ne de olsa düşecektim, ne de olsa kanayan dizlerimi annemden başkası öpmeyecekti. Büyümsem düşecektim, düşe kalk öğreneceksin diyecekti babam. Hem büyürsem sana aşık olacaktım. Sen beni tanıyana kadar sevecektin, tanıyınca vazgeçecektin. Bir de gözden düşecektim, nasılsa düşe kalk. Belki de beni unutana kadar sevecektin, ya da unutacak kadar sevecektin. Beyhaneci Necmettin abi rakıyı tazelerken, bu son, kapatıyoruz diyecektin. Düştüğüm yolda tökezlerken düşecektim, düşe kalk. Tenimden ellerini, ellerimden tenini kurtarmaya çalışacaktım. Kendimi sevmek sana, seni sevmek çocuklara haksızlık olacaktı. Büyük adam olmayacaktım. Olsa olsa büyük bir çocuk olacaktım.

Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

0: eksik oldu.
1: Anne bakın çok tatlıyım anne.
2: Alo anneciğim.
0: Neredesiniz evladım?
3: Yoldayım geliyorum.
1: Nasıl değil mi?
2: Dur kızım dur şimdi babanla konuşuyorum dur bir dakika. Oğlan üzme değil mi seni?
0: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görelim.
2: Tamam tamam geliyoruz hadi.
0: Ne oldu? Ne oldu?
4: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayat.

Şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek gibi.

0: bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
1: Mini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
0: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep
0: sızlıyor mu?
1: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
0: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
1: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz. Çıkınca ararım.
2: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun. Oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Arabesk müziğin en iyileri.